Ağaçların dalları meyveyle dolup taşar. Köyümüzün bereketi dillere destandır. Şkuni çoyz mgulim boliyen. Pazar ağzından bereketli bir söz. Bizim köyde armut bol olur.

0: Fırından yeni çıkmış sıcak bir ekmeği kim istemez?
1: Eski bir dilek kulağımıza geliyor.
2: Ortas do lazut ticari.

0: İki kişi el ele verirse zorluk kalmaz.
1: Okulda da hayatta da başarı gelir.
2: Skanişkala dovi çalışatna dersi şen golaptaten.
1: Doğu Lazcasından umutlu bir söz. Birlikte çalışırsak dersten geçeceğiz.

0: kendine göre bir hali vardır.
1: İnsan da konuşarak anlaşır. Johorik lalums koçik isinapams. Fındıklı ağzından bir söz. Köpek havlar, insan konuşur.
2: Kaşı ve
3: boru
2: var.
3: Boru var diye, o bazda.

0: çok güzel. Surmeler.
1: Herkes tatlı meyve sevmez. Bazılarının tercihi her zaman ekşiden yanadır. Cay uşkiris korup. Hop ağzından kısa bir söz. Ekşi elmayı seviyorum.

0: Doğadaki canlıların renkleri ne kadar güzeldir.
1: Kuşlara dikkatle bakanlar bunu iyi bilir.
0: Mamuli mzeskus kikiliskit avuğun. Doğu Lazcasından bir gözlem. Erkek kara tavuğun gagası sarıdır.

0: önemlidir? Evler yan yana dizilir.
1: Çikini okorişi kolos yurt çıkva okorire.
2: Doğu Lazcasından bir cümle. Bizim evin yakınında iki ev daha var. Burası Lazuri Radyo.
1: Kemencenin sesi hiç susmasın.

0: Ne boyuk tırak onan ayda,
1: cilveli kızdan ayda,
0: gel beraber oturak onan ayda,
1: cilveli kızdan ayda,
0: bir ses söyle bir de ben onan ayda,
1: cilveli kızdan ayda,
0: bu sevdadan kurtulak onan ayda,
1: cilveli kızdan ayda,
0: naydana hoy naydana onan ayda,
1: cilveli kızdan ayda,
0: naydana hoy naydana.

0: Seni bozdurayım onan aydan,
1: cilveli kızdan aydan,
0: gerdana dizdirayım onan aydan,
1: cilveli kızdan aydan,
0: İpek mendil değilsin onan aydan,
1: cilveli kızdan aydan,
0: cebimde gezdirayım onan aydan,
1: cilveli kızdan aydan,
0: naydana hoy naydana onan aydan,
1: cilveli kızdan aydan,
0: naydana hoy naydana.

0: Mutfağın mis gibi kokusu odaya yayılır.
1: Ocakta pişen yemeğin tadı başkadır.
0: Nanaş kimik, lobya bobams.
2: Laflar ağzından tanıdık bir ses. Annem yemek pişiriyor.

Deniz dalgaları kıyıya odun taşır. Eski zamanlarda herkes bunları toplardı. Gulanik dikinate karkalaki korobups. Hopa ağzından bir manzara. Kız sepetle sahilde odun topluyor.

Dağlarımızdaki her bitkinin bir faydası vardır. Eskiler ağaçların şifasını iyi bilirdi. Tombushi gugun zepelaji on. Pazar ağzından şifalı bir bilgi, kızıl ağacın filizleri ilaçtır.

Tatlı ikramlar komşular arasında dağıtılır. Lezzeti tadanın damağında kalır. Termoni didonos toneri ik veren. Hopa ağzından tatlı bir övgü. Aşure çok leziz olmuş.

0: Büyüklere saygı göstermek geleneğimizdir.
1: Onları görünce hatır sormak gerekir.
2: Bapu selami var mepçaşava tigolaftiko.
3: Pazar ağzından saygılı bir hatıra, dedeye selam vermeden geçmezdim.

Ailede birlik olmak en büyük güçtür. Ortak kararlar yuvayı ayakta tutar. Ohoriş koçik isa visimadat minon. Hop ağzından bilge bir söz. Ev halkı birlikte düşünelim istiyorum.

0: Zaman akar, hayat devam eder. Yeryüzü kendi yolunda yürür. Dünya udodginu ikten.
1: Pazar ağzından güzel bir tespit. Dünya durmaksızın dönüyor.

Doğru söz her zaman yerini bulur. İsa zitt asmu itkven abaşişi. Pazar ağzından bir deyiş. Doğru söze ne denir abaşişi?

Tamam.

çay bahçe.

Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.

0: gönder. Sağ ol.
1: Yemek hazır olunca sofraya oturulur. Dışarıdaki çocuklara seslenmek gerekir. Beres uyohi, cari pşko matere. Pazar ağzından sıcak bir çağrı. Çocuğu çağır, yemek yiyeceğiz.

Bir evde annenin varlığı her şeydir. Bunu anlatan çok doğru bir söz var. Bere nana diho var iyen. Pazar ağzından bir hakikat. Çocuk annesiz olmaz.

0: çalışıp kazanınca insanın içi ferahlar. Kazanılan başarı herkese moral verir.
1: Aya geçgina komemam skvanes.
2: Dohu Lasçasından gururlu bir cümle. Bu galibiyet bize yakıştı.

Bir karar verirken danışmak iyidir. Birlikte konuşup akıl yürütelim. Skani fikri muon. Doğu Lazcasından yalın bir soru. Senin fikrin nedir?

0: Eski masalları dinlemek ne güzeldir.
1: Büyüklerin anlattığı her hikaye değerlidir.
2: Nandidik motalepemuşist meseli u meselams.
3: Hopa ağzı.

0: Gökyüzünde kanat çırpan kuşlar serbesttir.
1: Süzülüp uzaklara doğru giderler. Ginci cundo ulun. Pazar ağzından sade bir cümle. Kuş uçarak gidiyor.

Taze sütten yoğurt yapmak marifettir. Köy evlerinde bu işler eksik olmaz. Ohorcak mica nukvaps. Hop ağzından bir anlatım. Kadın sütü mayalıyor.

0: ocağı yakmak için hazırlık yapılır. Ormanın kuru dalı ateşe iyi gelir.
1: Daç huri okzapu şeni hombula dişkap korobum.
2: Pazar ağzından bir cümle. Ateş yakmak için kuru odun topluyorum.

0: Yalnız başına hayat çekilmez. İnsana candan bir dost gerekir.
1: Bu dost eli var iskidinen.
0: Dohulazcasından derin bir söz. Dostsuz yaşanmıyor.

0: evde oturmak yerine dışarı çıkmalı.
1: Gezip dolaşmak sağlığa iyi gelir. Gol va vors on, boli boli goftare.
2: Pazar ağzından güzel bir öğüt. Gezmek iyidir, bol bol gezeceksin.

0: Karadeniz'de evin direği kadınlardır.
1: Yuvayı çekip çeviren her zaman bellidir.
0: Ohorişi ohormance ohorcaren. Hopa ağzından açık bir gerçek. Evin ev sahibi kadındır.

0: Eski yaylaların geniş çayırları hatırlanır.
1: O güzel mekanlar akıldan çıkmaz. Tasavatis amskva zeni korktu. Pazar ağzından bir anı. Tasavat'ta güzel bir düzlük vardı.

Dilimizi yaşatmak hepimizin elinde. Okullardan gelen bu güzel haberi duyun. Lazuri mektebe pez goşan maleri dersi ikven. Top ağzından sevindiren bir söz. Lazca okullarda seçmeli ders oluyor.

Ayakta durmak yorar insanı. Yan yana gelip konuşmak en iyisidir. Ekonaşe dobhedat dobaharat. Hopa ağzından dostça bir çağrı. Orada oturup konuşalım.

0: de çok önemlidir.
1: Evler yan yana dizilir.
2: Çikini okorişi holos yurçva okorire.
3: Doğulazcasından bir cümle. Bizim evin yakınında iki ev daha var.

0: Mutfakta hazırlıklar hızla sürer.
1: Ekmek yapmadan önce un elenir.
2: Mkiri on siruten sirups.
0: Hopa ağzından gündelik bir söz. Unu elekle eliyor.

Renkli elbiseler düğünlere neşe katar. Giyinen kişi hemen fark edilir. Cita forka dili kuneren. Pazar ağzından renkli bir tarif. Kırmızı fistan giymiş.

0: Bahçedeki körpe dallara iyi bakmak gerekir. Onları yerinden oynatmamak en doğrusudur.
1: Ağani dorgeri müşkvelape mot oku kanamd. Hombasen.
2: Tatar ağzından bir uyarı. Yeni dikilmiş fidanları oynatmayın, kuruyacak.

0: Gelebiyor kötürek olan ayda,
1: cilveli kızlan ayda,
0: gel beraber oturak olan ayda,
1: cilveli kızlan ayda,
0: bir sen söyle bir de ben olan ayda,
1: cilveli kızlan ayda,
0: bu sevdadan kurtulak olan ayda,
1: cilveli kızlan ayda,
0: naydana hoy naydana olan ayda,
1: cilveli kızlan ayda,
0: naydana hoy naydana.

0: Bozdurayım ona naydan,
1: cilveli kızla naydan,
0: gerdana düzdürayım ona naydan,
1: cilveli kızla naydan,
0: İpek mendil değilsin ona naydan,
1: cilveli kızla naydan,
0: cebimde gezdirayım ona naydan,
1: cilveli kızla naydan,
0: naydan oy naydan ona naydan,
1: cilveli kızla naydan,
0: naydan oy naydan.

0: Lazuri Radyo dinliyorsunuz.
1: Eski kayıtlar burada yankılanıyor.
2: Arasam. Durdum. Durdum. Durdum. Durdum. Durdum. Durdum. Durdum. Durdum. Durdum. Durdum. Durdum.

0: Büyüklere saygı göstermek geleneğimizdir.
1: Onları görünce hatır sormak gerekir.
2: Babu selami var mepçaşava tigolaftiko. Pazar ağzından saygılı bir hatıra, dedeye selam vermeden geçmezdim.

0: ocağı yakmak için hazırlık yapılır. Ormanın kuru dalı ateşe iyi gelir.
1: Daç huri okzapu şeni hombula dişkap korobum.
2: Pazar ağzından bir cümle. Ateş yakmak için kuru odun topluyorum.

Arıcılık yüksek dağlarda hüner ister. Kovanı sağlam bir dala yerleştirmeli. Amedik Cipris Guni Cudgams. Pazar ağzından bir anlatım. Ahmet kayın ağacını arı kovanını kuruyor.

0: Gökyüzünde kanat çırpan kuşlar serbesttir.
1: Süzülüp uzaklara doğru giderler. Ginci Cundo Ulun. Pazar ağzından sade bir cümle. Kuş uçarak gidiyor.

0: Eski köy yolları hafızamızda yer eder. Hangi hanenin nerede olduğunu unutmayız. Megzaşema otkani okorişkimi ortu.
1: Pazar ağzından bir tarif. Yola yakın dördüncü ev benimdi.

0: gidenlerden tek bir dileğimiz olur.
1: Bizi unutmamalarını isteriz.
0: Çoyşe idasima gomişini. Batı Lazcasından içten bir temenni, köye gidince beni aklına getir.

0: Eyvah.
1: Deniz dalgaları kıyıya odun taşır. Eski zamanlarda herkes bunları toplardı. Gulanik dikinate karkalaki korobups. Hopa ağzından bir manzara. Kız sepetle sahilde odun topluyor.

0: Dilimizi yaşatmak hepimizin elinde. Okullardan gelen bu güzel haberi duyun. Lazuri Mektebe Pez Goşan Maleri dersi ikven. Hop ağzından sevindiren bir söz. Lazca okullarda seçmeli ders oluyor.
1: Ama
2: ubaz da.
1: Ubaz tabii.
2: Ubaz da nefes değil.
1: Kaşı bir
2: problem. Problem değil, ubaz da.

0: bence çok güzel. Sorma ben.
1: Eski yaylaların geniş çayırları hatırlanır.
2: O güzel mekanlar akıldan çıkmaz. Tasavatis amskva zeni korktu. Pazar ağzından bir anı. Tasavat'ta güzel bir düzlük vardı.

Let's go, let's go, let's go.

0: Eski taş evler sağlam kurulurdu.
1: Dört bir yanı korunaklı yapılırdı. Ohoris otko gociğun. Pazar ağzından sade bir tarif. Evin dört köşesi var.

0: Yün ehiren ninelerimiz vardı. Elleri durmadan çalışırdı.
1: Didişkimik toçici moşums. Pazar ağzından sıcak bir hatıra. Ninem ip eğiriyor.

0: Kendi kültürümüzün türküleri bambaşkadır.
1: Onları dinledikçe içimiz kıpırdar.
0: Çkini kaide pegomançelu.
2: Doğu Lazcasından samimi bir söz. Bizim ezgileri özledim.

Bir karar verirken danışmak iyidir. Birlikte konuşup akıl yürütelim. Skani fikiri muon. Doğu Lazcasından yalın bir soru. Senin fikrin nedir?

Taze sütten yoğurt yapmak marifettir. Köy evlerinde bu işler eksik olmaz. Ohorcak micanukvaps. Hop ağzından bir anlatım. Kadın sütü mayalıyor.

Bahçedeki çiçekleri susuz bırakmamak gerekir. Emek verilen her fide açar. Tendak pukurepes tskari gobams. Pazar ağzından gündelik bir iş. Tenda çiçeklere su döküyor.

0: Yeni yerler görmek insana ferahlık verir.
1: Yollara düşmeyi sevenler çoktur.
2: Gohtimu gaymat zonen. Pazar ağzından ferah bir söz. Gezmek hoşuma gidiyor.

Gerçeği söyleyen insana karşı durulmaz. Doğru söz her zaman yerini bulur. İsa zittas mu itkven abaşişi. Pazar ağzından bir deyiş. Doğru söze ne denir abaşişi?

Kemencenin sesini duyan hemen halkaya katılır. Meydandaki coşku herkese yayılır. Gale bozope ok vaknes do ihoronamtes. Pazar ağzından neşeli bir manzara. Dışarıda kızlar horon oynuyorlardı.

0: yalnız başına hayat çekilmez. İnsana candan bir dost gerekir.
1: Bu dost eli var iskidinen.
0: Dohulazcasından derin bir söz. Dostsuz yaşanmıyor.

El emeği göz nuru kumaşa yansır. İnce ince işlenen nakışlar ne güzeldir. Bozok mendili gezopsums. Pazar ağzından bir söz. Kız mendile nakış işliyor.

0: turnanın kemencesi çalarken içimiz kıpır kıpır olur.
1: Eski havalar gönlümüzü okşar.
0: Uçam zog aşik aydepe kuciskayı momiksteps. Hopa ağzından bir duygu. Karadeniz ezgileri kulağıma iyi geliyor.

Ayakta durmak yorar insanı. Yan yana gelip konuşmak en iyisidir. Ekonaşe dobhedat dobaharat. Hop, ağzından dostça bir çağrı. Orada oturup konuşalım.

0: Yolculuk için beklemek sabır gerektirir. Gelecek olanı gözleriz. Duragis vore sikçum.
1: Ardeşen, ağzından bekleyiş dolu bir söz. Duraktayım, seni bekliyorum.

0: Demir ustaları ateşi çok iyi bilir.
1: Sıcağı gören maden şekil alır.
2: Demir inç kvasi goyim çiranen.
3: Pazar ağzından bir gözlem. Demir ısınınca genleşir.

0: Mutfağın mis gibi kokusu odaya yayılır.
1: Ocakta pişen yemeğin tadı başkadır.
0: Nanaş kimik, lobya bobams.
2: Taflar ağzından tanıdık bir ses. Annem yemek pişiriyor.

0: Dağlarımızdaki her bitkinin bir faydası vardır. Eskiler ağaçların şifasını iyi bilirdi. Tombuşi gugun zepelaci on. Pazar ağzından şifalı bir bilgi, kızıl ağacın filizleri ilaçtır.
1: Burası Lazuri Radyo.
2: Kemencenin sesi hiç susmasın.

0: Fırından yeni çıkmış sıcak bir ekmeği kim istemez?
1: Eski bir dilek kulağımıza geliyor.
2: Ortaz do lazut ticari aoşkoma. Pazar ağzından bir söz. Keşke olsa da Mısır ekmeği yesek.

0: çok önemlidir.
1: Evler yan yana dizilir.
2: Çikini okhorişi kholos yurtçıkva okhorire.
3: Doğu Lazcasından bir cümle. Bizim evin yakınında iki ev daha var.

0: mutfakta hazırlıklar hızla sürer.
1: Ekmek yapmadan önce un elenir.
2: Mkiri on siruten sirups.
0: Hopa ağzından gündelik bir söz, unu elekle eliyor.

Renkli elbiseler düğünlere neşe katar. Giyinen kişi hemen fark edilir. Cita forca dilikuneren. Pazar ağzından renkli bir tarif. Kırmızı fistan giymiş.

0: Ben davam dayanamam, neden bağlamda dayandım?
1: Bahçedeki körpe dallara iyi bakmak gerekir. Onları yerinden oynatmamak en doğrusudur. Ağani dorgeri müşkvelape mod oku kanamd. Hombasen.
2: Pazar ağzından bir uyarı. Yeni dikilmiş fidanları oynatmayın, kuruyacak.

0: Ne boyun kütüre konan ayda,
1: cilveli kızdan ayda,
0: gel beraber otura konan ayda,
1: cilveli kızdan ayda,
0: bir ses söyle bir de ben onan ayda,
1: cilveli kızdan ayda,
0: bu sevdadan kurtula konan ayda,
1: cilveli kızdan ayda,
0: naydana oy naydana onan ayda,
1: cilveli kızdan ayda,
0: naydana oy naydana.

0: Seni bozdurayım onan aydan,
1: cilveli kızdan aydan,
0: gerdana düzdürayım onan aydan,
1: cilveli kızdan aydan,
0: İpek mendil değilsin onan aydan,
1: cilveli kızdan aydan,
0: cebimde gezdürayım onan aydan,
1: cilveli kızdan aydan,
0: naydana hoy naydana onan aydan,
1: cilveli kızdan aydan,
0: naydana hoy naydana.

0: Lazuri Radyo dinliyorsunuz. Eski kayıtlar burada yankılanıyor.
1: Arasam. Durdum. Olur değil mi ya?
2: Niye? Arasam.

0: Büyüklere saygı göstermek geleneğimizdir.
1: Onları görünce hatır sormak gerekir.
2: Bapu selami var mepçaşava tigolaftiko.
3: Pazar ağzından saygılı bir hatıra, dedeye selam vermeden geçmezdim.

0: ocağı yakmak için hazırlık yapılır. Ormanın kuru dalı ateşe iyi gelir.
1: Daç huri okzapu şeni hombula dişkap korobum.
2: Pazar ağzından bir cümle. Ateş yakmak için kuru odun topluyorum.

Arıcılık yüksek dağlarda hüner ister. Kovanı sağlam bir dala yerleştirmeli. Amedik Cipris Guni Cudgams. Pazar ağzından bir anlatım. Ahmet kayın ağacını arı kovanını kuruyor.

0: Gökyüzünde kanat çırpan kuşlar serbesttir.
1: Süzülüp uzaklara doğru giderler. Ginci Cundo Ulun. Pazar ağzından sade bir cümle. Kuş uçarak gidiyor.

0: Eski köy yolları hafızamızda yer eder. Hangi hanenin nerede olduğunu unutmayız. Megzaşema otkani okorişkimi ortu.
1: Pazar ağzından bir tarif. Yola yakın dördüncü ev benimdi.

0: Senden tek bir dileğimiz olur. Bizi unutmamalarını isteriz.
1: Çoyşe idasi magomişini. Batı Lazcasından içten bir temenni. Köye gidince beni aklına getir.

Deniz dalgaları kıyıya odun taşır. Eski zamanlarda herkes bunları toplardı. Gulanik tikinate karkalaki korobups. Hopa ağzından bir manzara. Kız sepetle sahilde odun topluyor.

0: Dilimizi yaşatmak hepimizin elinde. Okullardan gelen bu güzel haberi duyun. Lazuri Mektebe Pez Goşan Maleri dersi ikven. Hop ağzından sevindiren bir söz. Lazca okullarda seçmeli ders oluyor.
1: Ama ubaz da.
2: Ubaz tabii.
1: Ubaz da nefes değil.
2: Kaşı bir
1: problem. Problem değil, ubaz da.

0: çok güzel. Surmeler.
1: Eski yaylaların geniş çayırları hatırlanır.
2: O güzel mekanlar akıldan çıkmaz. Tasavvatis Amskva zeni korktu. Pazar ağzından bir anı. Tasavvatta güzel bir düzlük vardı. Güzel.

Let's go.

Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.

Taze sütten yoğurt yapmak marifettir. Köy evlerinde bu işler eksik olmaz. Ohorcak micanukvaps. Hop ağzından bir anlatım. Kadın sütü mayalıyor.

Bahçedeki çiçekleri susuz bırakmamak gerekir. Emek verilen her fide açar. Tendak pukurepes skarigobams.

0: Yeni yerler görmek insana ferahlık verir.
1: Yollara düşmeyi sevenler çoktur.
0: Gohtimu gaymat zonen. Pazar ağzından ferah bir söz. Gezmek hoşuma gidiyor.

Gerçeği söyleyen insana karşı durulmaz. Doğru söz her zaman yerini bulur. İsa zitt asmu itkven abaşişi. Pazar ağzından bir deyiş. Doğru söze ne denir abaşişi?

kemencenin sesini duyan hemen halkaya katılır. Meydandaki coşku herkese yayılır. Gale bozope okvaknes do ihoronamtes. Pazar ağzından neşeli bir manzara. Dışarıda kızlar horon oynuyorlardı.

0: Yalnız başına hayat çekilmez. İnsana candan bir dost gerekir.
1: Bu dost eli var iskidinen.
0: Dohulazcasından derin bir söz. Dostsuz yaşanmıyor.

El emeği göz nuru kumaşa yansır. İnce ince işlenen nakışlar ne güzeldir. Bozok mendili gezopsums. Pazar ağzından bir söz. Kız mendile nakış işliyor.

0: Turna'nın kemençesi çalarken içimiz kıpır kıpır olur.
1: Eski havalar gönlümüzü okşar.
0: Uçam zoga şik aydepe kucis gayi momiksteps. Hopa ağzından bir duygu. Karadeniz ezgileri kulağıma iyi geliyor.

0: Ayakta durmak yorar insanı.
1: Yan yana gelip konuşmak en iyisidir. Ekonaşe dobhedat dobaharat.
0: Hopa ağzından dostça bir çağrı. Orada oturup konuşalım.

0: Yolculuk için beklemek sabır gerektirir. Gelecek olanı gözleriz. Duragis vore sikçum.
1: Ardeşen, ağzından bekleyiş dolu bir söz. Duraktayım, seni bekliyorum.

0: Demir ustaları ateşi çok iyi bilir. Sıcağı gören maden şekil alır. Demir inç kvasi goyim ciranen.
1: Pazar ağzından bir gözlem. Demir ısınınca genleşir.

0: Mutfağın mis gibi kokusu odaya yayılır.
1: Ocakta pişen yemeğin tadı başkadır.
0: Nanaş kimik lobya bobams.
2: Tatlar ağzından tanıdık bir ses. Annem yemek pişiriyor.

0: Dağlarımızdaki her bitkinin bir faydası vardır. Eskiler ağaçların şifasını iyi bilirdi.
1: Tombuşi gugun zepelaci on.
0: Pazar ağzından şifalı bir bilgi, kızıl ağacın filizleri ilaçtır.
2: Burası Lazuri Radyo.
3: Kemencenin sesi hiç susmasın.

0: Fırından yeni çıkmış sıcak bir ekmeği kim istemez?
1: Eski bir dilek kulağımıza geliyor.
2: Ortaz do lazutti cari aoşkoma. Pazar ağzından bir söz, keşke olsa da Mısır ekmeği yesek.

0: önemlidir?
1: Evler yan yana dizilir.
2: Çkini ohorişi holos yurtçva ohorire.
3: Doğu Lazcasından bir cümle. Bizim evin yakınında iki ev daha var.

0: Mutfakta hazırlıklar hızla sürer.
1: Ekmek yapmadan önce un elenir.
2: Mkiri on siruten sirups.
0: Hopa ağzından gündelik bir söz. Unu elekle eliyor.

Renkli elbiseler düğünlere neşe katar. Giyinen kişi hemen fark edilir. Cita forca dilikuneren. Pazar ağzından renkli bir tarif. Kırmızı fistan giymiş.

0: Bahçedeki körpe dallara iyi bakmak gerekir. Onları yerinden oynatmamak en doğrusudur. Ağani dorgeri müşkvelape mod oku kanamd. Hombasen.
1: Pazar ağzından bir uyarı. Yeni dikilmiş fidanları oynatmayın, kuruyacak.

Cilveli kızdan aydan.

0: cebimde gezdireyim o ne neyda.
1: Cilveli kızdı
0: nayda. Nayda ne oy nayda ne o ne neyda.
1: Cilveli kızdı
0: nayda. Nayda ne oy nayda.

0: Lazuri Radyo dinliyorsunuz. Eski kayıtlar burada yankılanıyor.
1: Arasam. Durdum. Ne? Arasam neler söyledi?

0: Büyüklere saygı göstermek geleneğimizdir.
1: Onları görünce hatır sormak gerekir.
2: Babu selami var mepçaşavati golaftiko. Pazar ağzından saygılı bir hatıra, dedeye selam vermeden geçmezdim.

0: ocağı yakmak için hazırlık yapılır. Ormanın kuru dalı ateşe iyi gelir.
1: Daç huri okzapu şeni hombula dişkap korobum. Pazar ağzından bir cümle. Ateş yakmak için kuru odun topluyorum.

Arıcılık yüksek dağlarda hüner ister. Kovanı sağlam bir dala yerleştirmeli. Amedik Cipris Guni Judgams. Pazar ağzından bir anlatım. Ahmet kayın ağacını arı kovanını kuruyor.

0: Gökyüzünde kanat çırpan kuşlar serbesttir.
1: Süzülüp uzaklara doğru giderler. Ginci Jun da ulun. Pazar ağzından sade bir cümle. Kuş uçarak gidiyor.

0: Eski köy yolları hafızamızda yer eder. Hangi hanenin nerede olduğunu unutmayız. Megzaşema otkani okorişkimi orttu.
1: Pazar ağzından bir tarif. Yola yakın dördüncü ev benimdi.

0: Gidenlerden tek bir dileğimiz olur.
1: Bizi unutmamalarını isteriz.
0: Çoyşe idasima gomişini. Batı Lazcasından içten bir temenni. Köye gidince beni aklına getir.

Deniz dalgaları kıyıya odun taşır. Eski zamanlarda herkes bunları toplardı. Gulanik dikinate karkalaki korobups. Hop ağzından bir manzara. Kız sepetle sahilde odun topluyor.

0: Dilimizi yaşatmak hepimizin elinde. Okullardan gelen bu güzel haberi duyun. Lazuri mektebe pez goşan maleri dersi ikven. Top ağzından sevindiren bir söz. Lazca okullarda seçmeli ders oluyor.
1: Ama ubaz da.
2: Ubaz tabii.
1: Ubaz da nefes değil.
2: Kaşı bir
1: boru var. Boru var diye ubaz da.

0: çok güzel. Sorma ne?
1: Eski yaylaların geniş çayırları hatırlanır.
2: O güzel mekanlar akıldan çıkmaz. Tasavvatis amskva zeni korktu. Pazar ağzından bir anı. Tasavvatta güzel bir düzlük vardı.

Christmas no more.

Allah'ım.

0: Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Eski taş evler sağlam kurulurdu.
2: Dört bir yanı korunaklı yapılırdı. Ohoris otko gociğun. Pazar ağzından sade bir tarif. Evin dört köşesi var.

0: Yün ehiren ninelerimiz vardı. Elleri durmadan çalışırdı.
1: Didişkimik toçiçim oşums. Pazar ağzından sıcak bir hatıra. Ninem ip eğiriyor.

0: Kendi kültürümüzün türküleri bambaşkadır.
1: Onları dinledikçe içimiz kıpırdar.
0: Çkini kaide pegomançelu.
2: Doğu Lazcasından samimi bir söz. Bizim ezgileri özledim.

Bir karar verirken danışmak iyidir. Birlikte konuşup akıl yürütelim. Skani fikri muon. Doğulazcasından yalın bir soru. Senin fikrin nedir?

Taze sütten yoğurt yapmak marifettir. Köy evlerinde bu işler eksik olmaz. Ohorcak micanukvaps. Hop ağzından bir anlatım. Kadın sütü mayalıyor.

Bahçedeki çiçekleri susuz bırakmamak gerekir. Emek verilen her fide açar. Tendak pukurepes tskari gobams. Pazar ağzından gündelik bir iş. Tenda çiçeklere su döküyor.

0: yayını devam ediyor.
1: Kemence'nin eşliğinde keyifli dinlemeler.

0: Yeni yerler görmek insana ferahlık verir.
1: Yollara düşmeyi sevenler çoktur.
0: Gohtimu gaymat zonen. Pazar ağzından ferah bir söz. Gezmek hoşuma gidiyor.

Gerçeği söyleyen insana karşı durulmaz. Doğru söz her zaman yerini bulur. İsa zittas mu itkven abaşişi. Pazar ağzından bir deyiş. Doğru söze ne denir abaşişi?

kemencenin sesini duyan hemen halkaya katılır. Meydandaki coşku herkese yayılır. Gale bozope okvaknes do ihoronamtes. Pazar ağzından neşeli bir manzara. Dışarıda kızlar horon oynuyorlardı.

0: Yalnız başına hayat çekilmez. İnsana candan bir dost gerekir.
1: Bu dost eli var iskidinen.
0: Dohulazcasından derin bir söz. Dostsuz yaşanmıyor.

El emeği göz nuru kumaşa yansır. İnce ince işlenen nakışlar ne güzeldir. Bozok mendili gezopsums. Pazar ağzı.

0: Turnanın kemencesi çalarken içimiz kıpır kıpır olur.
1: Eski havalar gönlümüzü okşar.
0: Uçam zoga şik aydepe kucis gayi momiksteps. Hopa ağzından bir duygu. Karadeniz ezgileri kulağıma iyi geliyor.

0: Ayakta durmak yorar insanı.
1: Yan yana gelip konuşmak en iyisidir. Ekonaşe dobhedat dobaharat.
0: Hopa, ağzından dostça bir çağrı. Orada oturup konuşalım.

0: Yolculuk için beklemek sabır gerektirir. Gelecek olanı gözleriz. Duragis vore sicum.
1: Ardışen, ağzından bekleyiş dolu bir söz.

0: Demir ustaları ateşi çok iyi bilir.
1: Sıcağı gören maden şekil alır. Demir inç kvasi goyim ciranen.
2: Pazar ağzından bir gözlem. Demir ısınınca genleşir.

0: Mutfağın mis gibi kokusu odaya yayılır.
1: Ocakta pişen yemeğin tadı başkadır.
0: Nanaş kimik lobya bobams.
2: Tatlar ağzından tanıdık bir ses. Annem yemek pişiriyor.

0: Dağlarımızdaki her bitkinin bir faydası vardır. Eskiler ağaçların şifasını iyi bilirdi. Tombushi gugun zepelaji on. Pazar ağzından şifalı bir bilgi, kızıl ağacın filizleri ilaçtır.
1: Burası Lazuri Radyo.
2: Kemencenin sesi hiç susmasın.

0: Fırından yeni çıkmış sıcak bir ekmeği kim istemez?
1: Eski bir dilek kulağımıza geliyor.
2: Ortaz do lazut ticari aoşkoma.
0: Pazar ağzından bir söz, keşke olsa da Mısır ekmeği yesek.

0: de çok önemlidir.
1: Evler yan yana dizilir.
2: Çikini okorişi holos yurçva okorire.
3: Doğu Lazcasından bir cümle. Bizim evin yakınında iki ev daha var.

0: Mutfakta hazırlıklar hızla sürer.
1: Ekmek yapmadan önce un elenir.
0: Mkiri on siruten sirups. Hopa ağzından gündelik bir söz. Unu elekle eliyor.

Renkli elbiseler düğünlere neşe katar. Giyinen kişi hemen fark edilir. Cita forca dilikuneren. Pazar ağzından renkli bir tarif. Kırmızı fistan giymiş.

0: Bahçedeki körpe dallara iyi bakmak gerekir. Onları yerinden oynatmamak en doğrusudur. Ağani dorgeri müşkvelape mot okokanamd. Hombasen.
1: Kaflar ağzından bir uyarı. Yeni dikilmiş fidanları oynatmayın, kuruyacak.

0: Ebu yok tıra konanayda,
1: cilveli kızlanayda,
0: gel beraber otura konanayda,
1: cilveli kızlanayda,
0: bir sen söyle bir de ben onanayda,
1: cilveli kızlanayda,
0: bu sevdadan kurtula konanayda,
1: cilveli kızlanayda,
0: naydana oy naydana onanayda,
1: cilveli kızlanayda,
0: naydana oy naydana.

0: Düzdüreyim ona nayda,
1: cilveli kından ayda,
0: gerdana düzdüreyim ona nayda,
1: cilveli kından ayda,
0: İpek mendil değilsin ona nayda,
1: cilveli kından ayda,
0: cebimde gezdüreyim ona nayda,
1: cilveli kından
0: ayda, naydana oy naydana ona nayda,
1: cilveli kından
0: ayda, naydana oy naydana.

0: Lazuri Radyo dinliyorsunuz.
1: Eski kayıtlar burada yankılanıyor.
2: Arasam. Durdum. Ne? Arasam.

0: Büyüklere saygı göstermek geleneğimizdir.
1: Onları görünce hatır sormak gerekir.
2: Babu selami var mepça şavati golaftiko.
3: Pazar ağzından saygılı bir hatıra, dedeye selam vermeden geçmezdim.

0: ocağı yakmak için hazırlık yapılır. Ormanın kuru dalı ateşe iyi gelir.
1: Daç huri okzapu şeni hombula dişkap korobum. Pazar ağzından bir cümle. Ateş yakmak için kuru odun topluyorum.

Arıcılık yüksek dağlarda hüner ister. Kovanı sağlam bir dala yerleştirmeli. Amedik Tsipris Guni Judgams. Pazar ağzından bir anlatım. Ahmet kayın ağacına arı kovanını kuruyor.

0: Gökyüzünde kanat çırpan kuşlar serbesttir.
1: Süzülüp uzaklara doğru giderler. Ginci Cundo Ulun. Pazar ağzından sade bir cümle. Kuş uçarak gidiyor.

0: Eski köy yolları hafızamızda yer eder. Hangi hanenin nerede olduğunu unutmayız. Megzaşema otkani okorişkimi ortu.
1: Pazar ağzından bir tarif. Yola yakın dördüncü ev benimdi.

0: Senden tek bir dileğimiz olur.
1: Bizi unutmamalarını isteriz.
0: Çoyşe idasi magomişini. Batı Lazcasından içten bir temenni. Köye gidince beni aklına getir.

Deniz dalgaları kıyıya odun taşır. Eski zamanlarda herkes bunları toplardı. Kulanik tikinate karkalaki korobups. Hopa ağzından bir manzara. Kız sepetle sahilde odun topluyor.

0: Dilimizi yaşatmak hepimizin elinde. Okullardan gelen bu güzel haberi duyun. Lazuri mektebe pez goşan maleri dersi ikven. Top ağzından sevindiren bir söz. Lazca okullarda seçmeli ders oluyor.
1: Ama o bazda.
2: O bazda.
1: O bazda.
2: Kaşı bey, bu
1: o bazda.

0: çok güzel. Sorma ben.
1: Eski yaylaların geniş çayırları hatırlanır.
2: O güzel mekanlar akıldan çıkmaz. Tasavatis amskva zeni korktu. Pazar ağzından bir

Aşkım aşkım soğumalı.

0: Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Eski taş evler sağlam kurulurdu.
2: Dört bir yanı korunaklı yapılırdı. Ohoris otko gociğun. Pazar ağzından sade bir tarif. Evin dört köşesi var.

0: yün ehiren ninelerimiz vardı. Elleri durmadan çalışırdı.
1: Didişkimik toçiçim oşums. Pazar ağzından sıcak bir hatıra. Ninem ip eğiriyor.

0: Kendi kültürümüzün türküleri bambaşkadır.
1: Dinledikçe içimiz kıpırdar.
0: Çkini kaide pegomançelu.
2: Doğu Lazcasından samimi bir söz. Bizim ezgileri özledim.

Bir karar verirken danışmak iyidir. Birlikte konuşup akıl yürütelim. Scani fikri muon. Doğu Lazcasından yalın bir soru. Senin fikrin nedir?

Taze sütten yoğurt yapmak marifettir. Köy evlerinde bu işler eksik olmaz. Ohorcak micanuk vaps. Hop ağzından bir anlatım. Kadın sütü mayalıyor.

Bahçedeki çiçekleri susuz bırakmamak gerekir. Emek verilen her fide açar. Tendak pukurepes tskari gobams. Pazar ağzından gündelik bir iş. Tenda çiçeklere su döküyor.

0: Yeni yerler görmek insana ferahlık verir.
1: Yollara düşmeyi sevenler çoktur.
2: Gohtimu gaymat zonen. Pazar ağzından ferah bir söz. Gezmek hoşuma gidiyor.

Gerçeği söyleyen insana karşı durulmaz. Doğru söz her zaman yerini bulur. İsa zittas mu itkven abaşişi. Pazar ağzından bir deyiş. Doğru söze ne denir abaşişi?

kemencenin sesini duyan hemen halkaya katılır. Meydandaki coşku herkese yayılır. Gale bozope okvaknes do ihoronamtes. Pazar ağzından neşeli bir manzara. Dışarıda kızlar horon oynuyorlardı.

0: yalnız başına hayat çekilmez. İnsana candan bir dost gerekir.
1: Bu dost eli var iskidinen.
0: Dohulazcasından derin bir söz. Dostsuz yaşanmıyor.

El emeği göz nuru kumaşa yansır. İnce ince işlenen nakışlar ne güzeldir. Bozok mendili gezopsums. Pazar ağzından bir söz. Kız mendile nakış işliyor.

0: zurnanın kemençesi çalarken içimiz kıpır kıpır olur.
1: Eski havalar gönlümüzü okşar.
0: Uçam zoga şik aydepe kucis gayi momiksteps. Hopa ağzından bir duygu. Karadeniz ezgileri kulağıma iyi geliyor.

0: Ayakta durmak yorar insanı.
1: Yan yana gelip konuşmak en iyisidir. Ekonaşe dobhedat dobaharat.
0: Hopa ağzından dostça bir çağrı. Orada oturup konuşalım.

0: Yolculuk için beklemek sabır gerektirir. Gelecek olanı gözleriz. Duragis vore sikçum.
1: Ardeşen, ağzından bekleyiş dolu bir söz. Duraktayım, seni bekliyorum.

0: Demir ustaları ateşi çok iyi bilir. Sıcağı gören maden şekil alır. Demir inç kvasi goyim ciranen.
1: Pazar ağzından bir gözlem. Demir ısınınca genleşir.

0: Mutfağın mis gibi kokusu odaya yayılır.
1: Ocakta pişen yemeğin tadı başkadır.
0: Nanaş kimik, lobya bobams.
2: Pastar ağzından tanıdık bir ses. Annem yemek pişiriyor.

0: Dağlarımızdaki her bitkinin bir faydası vardır. Eskiler ağaçların şifasını iyi bilirdi.
1: Tombuşi gugun zepellaci on.
0: Pazar ağzından şifalı bir bilgi, kızıl ağacın filizleri ilaçtır.
2: Burası Lazuri Radyo.
3: Kemencenin sesi hiç susmasın.

0: Fırından yeni çıkmış sıcak bir ekmeği kim istemez?
1: Eski bir dilek kulağımıza geliyor.
2: Ortaz do lazutti cari aoşkoma.
0: Pazar ağzından bir söz. Keşke olsa da mısır ekmeği yesek.

0: de çok önemlidir.
1: Evler yan yana dizilir.
2: Çikini okorişi holos yurçva okorire.
3: Doğulazcasından bir cümle. Bizim evin yakınında iki ev daha var.

0: Mutfakta hazırlıklar hızla sürer.
1: Ekmek yapmadan önce un elenir.
2: Mkiri on siruten sirups.
0: Hopa ağzından gündelik bir söz. Unu elekle eliyor.

Renkli elbiseler düğünlere neşe katar. Giyinen kişi hemen fark edilir. Cita forka dili kuneren. Pazar ağzından renkli bir tarif. Kırmızı fistan giymiş.

0: Bahçedeki körpe dallara iyi bakmak gerekir. Onları yerinden oynatmamak en doğrusudur.
1: Ağani dorgeri müşkvelape mot oku kanamd. Hombasen.
2: Tatar ağzından bir uyarı. Yeni dikilmiş fidanları oynatmayın, kuruyacak.

0: Dere boyu kötüre konanayda,
1: cilveli kızlanayda,
0: gel beraber otura konanayda,
1: cilveli kızlanayda,
0: bir sen söyle bir de ben onanayda,
1: cilveli kızlanayda,
0: bu sevdadan kurtula konanayda,
1: cilveli kızlanayda,
0: naydana oy naydana onanayda,
1: cilveli kızlanayda,
0: naydana oy naydana.

0: Bozdurayım ona naydan,
1: cilveli kızla naydan,
0: gerdana düzdürayım ona naydan,
1: cilveli kızla naydan,
0: İpek mendil değilsin ona naydan,
1: cilveli kızla naydan,
0: cebimde gezdirayım ona naydan,
1: cilveli kızla naydan,
0: naydan oy naydan ona naydan,
1: cilveli kızla naydan,
0: naydan oy naydan.

0: Büyüklere saygı göstermek geleneğimizdir.
1: Onları görünce hatır sormak gerekir.
2: Babu selami var mepça şavati golaftiko. Pazar ağzından saygılı bir hatıra, dedeye selam vermeden geçmezdim.

0: ocağı yakmak için hazırlık yapılır. Ormanın kuru dalı ateşe iyi gelir.
1: Daç huri okzapu şeni hombula dişkap korobum. Pazar ağzından bir cümle. Ateş yakmak için kuru odun topluyorum.

Arıcılık yüksek dağlarda hüner ister. Kovanı sağlam bir dala yerleştirmeli. Amedik Cipris Guni Cudgams. Pazar ağzından bir anlatım. Ahmet kayın ağacını arı kovanını kuruyor.

0: Gökyüzünde kanat çırpan kuşlar serbesttir.
1: Süzülüp uzaklara doğru giderler. Ginci Jundo Ulun. Pazar ağzından sade bir cümle. Kuş uçarak gidiyor.

0: Eski köy yolları hafızamızda yer eder. Hangi hanenin nerede olduğunu unutmayız. Megzaşema otkani okorişkimi ortu.
1: Pazar ağzından bir tarif. Yola yakın dördüncü ev benimdi.
2: Yiyen adamına. Dur hele. Zulmene.

0: gidenlerden tek bir dileğimiz olur.
1: Bizi unutmamalarını isteriz.
0: Çoyşe idasi magomişini. Batı Lazcasından içten bir temenni. Köye gidince beni aklına getir.

Deniz dalgaları kıyıya odun taşır. Eski zamanlarda herkes bunları toplardı. Kulanik dikinate karkalaki korobups. Hop ağzından bir manzara. Kız sepetle sahilde odun topluyor.

Dilimizi yaşatmak hepimizin elinde. Okullardan gelen bu güzel haberi duyun. Lazuri Mektebe Pez Goşan Maleri Dersi İkven. Top ağzından sevindiren bir söz, Lazca okullarda seçmeli ders oluyor.

0: de borovalı ya. Ne şey, dilsuz da var.
1: Ama ubaz daha
0: da. Ubaz tabii.
1: Ubaz da nefes değil.
0: Kaşı ve borovalı.
1: Borovalı ubaz daha da.

0: çok güzel. Sorma ne?
1: Eski yaylaların geniş çayırları hatırlanır.
2: O güzel mekanlar akıldan çıkmaz. Tasavatis Amskva zeni korktu. Pazar ağzından bir anı. Tasavat'ta güzel bir düzlük vardı.

0: Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Eski taş evler sağlam kurulurdu.
2: Dört bir yanı korunaklı yapılırdı. Ohoris otko gociğun. Pazar ağzından sade bir tarif. Evin dört köşesi var.

0: Yün ehiren ninelerimiz vardı. Elleri durmadan çalışırdı.
1: Didişkimik toyçiçi moşums.
2: Pazar ağzından sıcak bir hatıra. Ninem ip eğiriyor.

0: Kendi kültürümüzün türküleri bambaşkadır.
1: Onları dinledikçe içimiz kıpırdar.
0: Çkini kaide pegomançelu.
2: Doğu Lazcasından samimi bir söz. Bizim ezgileri özledim.

Bir karar verirken danışmak iyidir. Birlikte konuşup akıl yürütelim. Scani fikri muon. Doğu Lazcasından yalın bir soru. Senin fikrin nedir?

Taze sütten yoğurt yapmak marifettir. Köy evlerinde bu işler eksik olmaz. Ohorcak micanuk vaps. Hop ağzından bir anlatım. Kadın sütü mayalıyor.

Bahçedeki çiçekleri susuz bırakmamak gerekir. Emek verilen her fide açar. Tendak pukurepes skari gobams. Pazar ağzından gündelik bir iş. Tenda çiçeklere su döküyor.

0: Yeni yerler görmek insana ferahlık verir.
1: Yollara düşmeyi sevenler çoktur.
0: Gohtimu gaymat zonen. Pazar ağzından ferah bir söz. Gezmek hoşuma gidiyor.

Gerçeği söyleyen insana karşı durulmaz. Doğru söz her zaman yerini bulur. İsa zittas mu itkven abaşişi. Pazar ağzından bir deyiş. Doğru söze ne denir abaşişi?

Kemencenin sesini duyan hemen halkaya katılır. Meydandaki coşku herkese yayılır. Gale bozope ok vaknes do ihoronamtes. Pazar ağzından neşeli bir manzara. Dışarıda kızlar horon oynuyorlardı.

0: yalnız başına hayat çekilmez. İnsana candan bir dost gerekir.
1: Bu dost eli var iskidinen.
0: Dohulazcasından derin bir söz. Dostsuz yaşanmıyor.

El emeği göz nuru kumaşa yansır. İnce ince işlenen nakışlar ne güzeldir. Bozok mendili gezopsums. Pazar ağzından bir söz. Kız mendile nakış işliyor.

0: Turnanın kemencesi çalarken içimiz kıpır kıpır olur.
1: Eski havalar gönlümüzü okşar.
0: Uçam zoga şik aydepe kucis kaymomiksteps. Hopa ağzından bir duygu. Karadeniz ezgileri kulağıma iyi geliyor.

Ayakta durmak yorar insanı. Yan yana gelip konuşmak en iyisidir. Ekonaşe dobhedat dobaharat. Hopa ağzından dostça bir çağrı. Orada oturup konuşalım.

0: Yolculuk için beklemek sabır gerektirir. Gelecek olanı gözleriz. Duragis vore sikçum.
1: Ardeşen, ağzından bekleyiş dolu bir söz. Duraktayım, seni bekliyorum.

0: Demir ustaları ateşi çok iyi bilir.
1: Sıcağı gören maden şekil alır.
2: Demir inç kvasi goyim ciranen.
3: Pazar ağzından bir gözlem. Demir ısınınca genleşir.

0: Mutfağın mis gibi kokusu odaya yayılır.
1: Ocakta pişen yemeğin tadı başkadır.
0: Nanaş kimik, lobya bobams.
2: Laflar ağzından tanıdık bir ses. Annem yemek pişiriyor.

0: Dağlarımızdaki her bitkinin bir faydası vardır. Eskiler ağaçların şifasını iyi bilirdi. Tombushi gugun zepelaci on. Pazar ağzından şifalı bir bilgi, kızıl ağacın filizleri ilaçtır.
1: Burası Lazuri Radyo.
2: Kemencenin sesi hiç susmasın.

0: Fırından yeni çıkmış sıcak bir ekmeği kim istemez?
1: Eski bir dilek kulağımıza geliyor.
2: Ortaz do lazutti cari aoşkoma. Pazar ağzından bir söz. Keşke olsa da mısır ekmeği yesek.

0: önemlidir? Evler yan yana dizilir.
1: Çkini okorişi kolos yurçva okorire.
2: Doğu Lazcasından bir cümle. Bizim evin yakınında iki ev daha var.

0: Mutfakta hazırlıklar hızla sürer.
1: Ekmek yapmadan önce un elenir.
2: Mkiri on siruten sirups.
0: Hopa ağzından gündelik bir söz. Unu elekle eliyor.

Renkli elbiseler düğünlere neşe katar. Giyinen kişi hemen fark edilir. Cita forka dilikuneren. Pazar ağzından renkli bir tarif. Kırmızı fistan giymiş.

0: Bahçedeki körpe dallara iyi bakmak gerekir. Onları yerinden oynatmamak en doğrusudur. Ağani dorgeri müşkvelape mod oku kanamd. Hombasen.
1: Hasar ağzından bir uyarı. Yeni dikilmiş fidanları oynatmayın, kuruyacak.

0: Gele boyun kıtır akonan ayda,
1: cilveli kızlan ayda.
0: Gel beraber otur akonan ayda,
1: cilveli kızlan ayda.
0: Bir sen söyle bir de ben onan ayda,
1: cilveli kızlan ayda.
0: Bu sevdadan kurtul akonan ayda,
1: cilveli kızlan ayda.
0: Naydana hoy naydana onan ayda,
1: cilveli kızlan ayda.
0: Naydana hoy naydana.

0: gerdana dizdirelim onan ayda.
1: Cilveli kızdan ayda.
0: İpek mendil değilsin onan ayda.
1: Cilveli kızdan ayda.
0: Cebim de gezdirelim onan ayda.
1: Cilveli kızdan ayda.
0: Naydana hoy naydana onan ayda.
1: Cilveli kızdan ayda.
0: Naydana hoy naydana.

0: Lazuri Radyo dinliyorsunuz.
1: Eski kayıtlar burada yankılanıyor.
2: Arasa. Durdum. Çalın değil mi ya? Niye? Arasa dönemiz.

0: Büyüklere saygı göstermek geleneğimizdir.
1: Onları görünce hatır sormak gerekir.
2: Babu selami var mepçaşavati golaftiko. Pazar ağzından saygılı bir hatıra, dedeye selam vermeden geçmezdim.

0: ocağı yakmak için hazırlık yapılır. Ormanın kuru dalı ateşe iyi gelir.
1: Daç huri okzapu şeni hombula dişkap korobum.
2: Pazar ağzından bir cümle. Ateş yakmak için kuru odun topluyorum.

Arıcılık yüksek dağlarda hüner ister. Kovanı sağlam bir dala yerleştirmeli. Amedik Tsipris Guni Cudgams. Pazar ağzından bir anlatım. Ahmet kayın ağacını arı kovanını kuruyor.

0: Gökyüzünde kanat çırpan kuşlar serbesttir.
1: Süzülüp uzaklara doğru giderler. Ginci Cundo Ulun. Pazar ağzından sade bir cümle. Kuş uçarak gidiyor.

0: Eski köy yolları hafızamızda yer eder. Hangi hanenin nerede olduğunu unutmayız. Megzaşema otkani okorişkimi ortu.
1: Pazar ağzından bir tarif. Yola yakın dördüncü ev benimdi.

0: Tek bir dileğimiz olur. Bizi unutmamalarını isteriz.
1: Çoyşe idasima gomişini. Batı Lazcasından içten bir temenni. Köye gidince beni aklına getir.

Deniz dalgaları kıyıya odun taşır. Eski zamanlarda herkes bunları toplardı. Gulanik tikinate karkalaki korobups. Hopa ağzından bir manzara. Kız sepetle sahilde odun topluyor.

0: Dilimizi yaşatmak hepimizin elinde. Okullardan gelen bu güzel haberi duyun. Lazuri Mektebe Pez Goşan Maleri dersi ikven. Hop ağzından sevindiren bir söz. Lazca okullarda seçmeli ders oluyor.
1: Şöyle, dil sus da var.
2: Ama u bazda.
1: U bazda tabii.
2: U bazda nefes.

0: çok güzel. Şurada ne?
1: Eski yaylaların geniş çayırları hatırlanır.
2: O güzel mekanlar akıldan çıkmaz. Tasavatis Amskva zeni korktu. Pazar ağzından bir anı. Tasavat'ta güzel bir düzlük vardı.

Let's go.

bahçe.

0: Eski taş evler sağlam kurulurdu.
1: Dört bir yanı korunaklı yapılırdı. Ohoris otko gociğun. Pazar ağzından sade bir tarif. Evin dört köşesi var.

0: Yün ehiren ninelerimiz vardı. Elleri durmadan çalışırdı.
1: Didişkimik toçiçim oşums. Pazar ağzından sıcak bir hatıra. Ninem ip eğiriyor.

0: Kendi kültürümüzün türküleri bambaşkadır.
1: Onları dinledikçe içimiz kıpırdar.
0: Çkini kayde pegomançelu.
2: Doğu Lazcasından samimi bir söz. Bizim ezgileri özledim.

Bir karar verirken danışmak iyidir. Birlikte konuşup akıl yürütelim. Skani fikri muon. Doğu Lazcasından yalın bir soru. Senin fikrin nedir?

Taze sütten yoğurt yapmak marifettir. Köy evlerinde bu işler eksik olmaz. Ohorcak mica nukvaps. Hop ağzından bir anlatım. Kadın sütü mayalıyor.

Bahçedeki çiçekleri susuz bırakmamak gerekir. Emek verilen her fide açar. Tendak pukurepes skarigobams. Pazar ağzından gündelik bir

Yeni yerler görmek insana ferahlık verir. Yollara düşmeyi sevenler çoktur. Gohtimu gaymat zonen. Pazar ağzından ferah bir söz. Gezmek hoşuma gidiyor.

karşı durulmaz. Doğru söz her zaman yerini bulur. İsa zittas muitkven abaşişi. Pazar ağzından bir deyiş. Doğru söze ne denir abaşişi?

Kemencenin sesini duyan hemen halkaya katılır. Meydandaki coşku herkese yayılır. Gale bozope okvaknes do ihoronamtes. Pazar ağzından neşeli bir manzara. Dışarıda kızlar horon oynuyorlardı.

0: Yalnız başına hayat çekilmez. İnsana candan bir dost gerekir.
1: Bu dost eli var iskidinen.
0: Dohulazcasından derin bir söz. Dostsuz yaşanmıyor.

El emeği göz nuru kumaşa yansır. İnce ince işlenen nakışlar ne güzeldir. Bozok mendili gezopsums. Pazar ağzından bir söz. Kız mendile nakış işliyor.

0: Turnanın kemencesi çalarken içimiz kıpır kıpır olur.
1: Eski havalar gönlümüzü okşar.
0: Uçam zoga şik aydepe kucis gayi momiksteps. Hopa ağzından bir duygu. Karadeniz ezgileri kulağıma iyi geliyor.

0: Ayakta durmak yorar insanı.
1: Yan yana gelip konuşmak en iyisidir. Ekonaşe dobhedat dobaharat.
0: Hopa, ağzından dostça bir çağrı. Orada oturup konuşalım.

0: Yolculuk için beklemek sabır gerektirir. Gelecek olanı gözleriz. Duragis vore sikçum.
1: Ardeşen, ağzından bekleyiş dolu bir söz. Duraktayım, seni bekliyorum.

0: Demir ustaları ateşi çok iyi bilir.
1: Sıcağı gören maden şekil alır. Demir inç kvasi goyim ciranen.
2: Pazar ağzından bir gözlem. Demir ısınınca genleşir.

0: Mutfağın mis gibi kokusu odaya yayılır.
1: Ocakta pişen yemeğin tadı başkadır.
2: Nanaş kimik, lobya bobams.
3: Taflar ağzından tanıdık bir ses. Annem yemek pişiriyor.

0: Dağlarımızdaki her bitkinin bir faydası vardır. Eskiler ağaçların şifasını iyi bilirdi. Tombushi gugun zepelaci on. Pazar ağzından şifalı bir bilgi, kızıl ağacın filizleri ilaçtır.
1: Burası Lazuri Radyo.
2: Kemencenin sesi hiç susmasın.

0: Fırından yeni çıkmış sıcak bir ekmeği kim istemez?
1: Eski bir dilek kulağımıza geliyor.
2: Ortaz do lazutti cari aoşkoma. Pazar ağzından bir söz. Keşke olsa da Mısır ekmeği yesek.

0: çok önemlidir.
1: Evler yan yana dizilir.
2: Çikini okorişi holos yurtçukva okorire.
3: Doğu Lazcasından bir cümle. Bizim evin yakınında iki ev daha var.

0: Mutfakta hazırlıklar hızla sürer.
1: Ekmek yapmadan önce un elenir.
2: Mkiri on siruten sirups.
0: Hopa ağzından gündelik bir söz. Unu elekle eliyor.

Renkli elbiseler düğünlere neşe katar. Giyinen kişi hemen fark edilir. Cita forca dilikuneren. Pazar ağzından renkli bir tarif. Kırmızı fistan giymiş.

0: Bahçedeki körpe dallara iyi bakmak gerekir. Onları yerinden oynatmamak en doğrusudur. Ağani dorgeri müşkvelape mod oku kanamd. Hombasen.
1: Pazar ağzından bir uyarı. Yeni dikilmiş fidanları oynatmayın, kuruyacak.

Cilveli kızdan aydan.

0: düzdüreyim onan ayda.
1: Cilveli kızdan ayda.
0: Gerdana düzdüreyim onan ayda.
1: Cilveli kızdan ayda.
0: İpek mendil değilsin onan ayda.
1: Cilveli kızdan ayda.
0: Cebimde gezdüreyim onan ayda.
1: Cilveli kızdan ayda.
0: Naydana oy naydana onan ayda.
1: Cilveli kızdan ayda.
0: Naydana oy naydana.

0: Lazuri Radyo dinliyorsunuz. Eski kayıtlar burada yankılanıyor.
1: Arasam. Durdum. Ne? Arasam ne?

0: Büyüklere saygı göstermek geleneğimizdir.
1: Onları görünce hatır sormak gerekir.
2: Babu selami var mepçaşavati golaftiko. Pazar ağzından saygılı bir hatıra, dedeye selam vermeden geç.

0: ocağı yakmak için hazırlık yapılır. Ormanın kuru dalı ateşe iyi gelir.
1: Daç huri okzapu şeni hombula dişkap korobum. Pazar ağzından bir cümle. Ateş yakmak için kuru odun topluyorum.

Arıcılık yüksek dağlarda hüner ister. Kovanı sağlam bir dala yerleştirmeli. Amedik Cipris Guni Judgams. Pazar ağzından bir anlatım. Ahmet kayın ağacını arı kovanını kuruyor.

0: Gökyüzünde kanat çırpan kuşlar serbesttir.
1: Süzülüp uzaklara doğru giderler. Ginci Jun da ulun. Pazar ağzından sade bir cümle. Kuş uçarak gidiyor.

0: Mayıs. Megzaşema otkani okorişkimi ortu.
1: Pazar ağzından bir tarif. Yola yakın dördüncü ev benimdi.
2: Yiyen adamına. Dur beni.

0: Gidenlerden tek bir dileğimiz olur.
1: Bizi unutmamalarını isteriz.
0: Çoyşe idasima gomişini. Batı Lazcasından içten bir temenni, köye gidince beni aklına getir.

Deniz dalgaları kıyıya odun taşır. Eski zamanlarda herkes bunları toplardı. Gulanik dikinate karkalaki korobups. Hopa ağzından bir manzara. Kız sepetle sahilde odun topluyor.

0: Dilimizi yaşatmak hepimizin elinde. Okullardan gelen bu güzel haberi duyun. Lazuri mektebe pez goşan maleri dersi ikven. Hop ağzından sevindiren bir söz. Lazca okullarda seçmeli ders oluyor.
1: Ama ubaz da.
2: Ubaz tabii.
1: Ubaz da nefes değil.
2: Kaşı bir
1: boru var. Boru var diye ubaz da.

0: çok güzel. Sorma ne?
1: Eski yaylaların geniş çayırları hatırlanır.
2: O güzel mekanlar akıldan çıkmaz. Tasavvatis amskva zeni korktu. Pazar ağzından bir anı. Tasavvatta güzel bir düzlük vardı.

Christmas no more.

Allah'ım.

0: Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Eski taş evler sağlam kurulurdu.
2: Dört bir yanı korunaklı yapılırdı. Ohoris otko gociğun. Pazar ağzından sade bir tarif. Evin dört köşesi var.

0: Yün ehiren ninelerimiz vardı. Elleri durmadan çalışırdı.
1: Didişkimik toy çiçim hoşums. Pazar ağzından sıcak bir hatıra.

0: Kendi kültürümüzün türküleri bambaşkadır.
1: Onları dinledikçe içimiz kıpırdar.
0: Çkini kaide pegomançelu.
2: Doğu Lazcasından samimi bir söz. Bizim ezgileri özledim.

Bir karar verirken danışmak iyidir. Birlikte konuşup akıl yürütelim. Scani fikiri muon. Dohulazcasından yalın bir soru. Senin fikrin nedir?

Taze sütten yoğurt yapmak marifettir. Köy evlerinde bu işler eksik olmaz. Ohorcak micanuk vaps. Hop ağzından bir anlatım. Kadın sütü mayalıyor.

Bahçedeki çiçekleri susuz bırakmamak gerekir. Emek verilen her fide açar. Tendak pukurepes skari gobams. Pazar ağzından gündelik bir iş. Tenda çiçeklere su döküyor.

0: Yeni yerler görmek insana ferahlık verir.
1: Yollara düşmeyi sevenler çoktur.
2: Gohtimu gaymat zonen. Pazar ağzından ferah bir söz. Gezmek hoşuma gidiyor.

Gerçeği söyleyen insana karşı durulmaz. Doğru söz her zaman yerini bulur. İsa zittas mu itkven abaşişi. Pazar ağzından bir deyiş. Doğru söze ne denir abaşişi?

Kemencenin sesini duyan hemen halkaya katılır. Meydandaki coşku herkese yayılır. Gale bozope ok vaknes do ihoronamtes. Pazar ağzından neşeli bir manzara. Dışarıda kızlar horon oynuyorlardı.

0: Yalnız başına hayat çekilmez. İnsana candan bir dost gerekir.
1: Bu dost eli var iskidinen.
0: Doğu Lazcasından derin bir söz. Dostsuz yaşanmıyor.

El emeği göz nuru kumaşa yansır. İnce ince işlenen nakışlar ne güzeldir. Bozok mendili gezopsums. Pazar ağzından bir söz. Kız mendile nakış işliyor.

0: Turnanın kemencesi çalarken içimiz kıpır kıpır olur.
1: Eski havalar gönlümüzü okşar.
0: Uçam zog aşik aydepe kuciskayı momiksteps. Hopa ağzından bir duygu. Karadeniz ezgileri kulağıma iyi geliyor.

0: Ayakta durmak yorar insanı.
1: Yan yana gelip konuşmak en iyisidir. Ekonaşe dobhedat dobaharat.
0: Hopa ağzından dostça bir çağrı. Orada oturup konuşalım.

0: Yolculuk için beklemek sabır gerektirir. Gelecek olanı gözleriz. Duragis vore sicchum.
1: Kardeşen, ağzından bekleyiş dolu bir söz. Duraktayım, seni bekliyorum.

0: Demir ustaları ateşi çok iyi bilir.
1: Sıcağı gören maden şekil alır.
2: Demir inç kvasi goyim ciranen.
3: Pazar ağzından bir gözlem. Demir ısınınca genleşir.

0: Mutfağın mis gibi kokusu odaya yayılır.
1: Ocakta pişen yemeğin tadı başkadır.
0: Nanaş kimik, lobya bobams.
2: Laflar ağzından tanıdık bir ses. Annem yemek pişiriyor.

0: Dağlarımızdaki her bitkinin bir faydası vardır. Eskiler ağaçların şifasını iyi bilirdi. Tombushi gugun zepelaci on. Pazar ağzından şifalı bir bilgi, kızıl ağacın filizleri ilaçtır.
1: Burası Lazuri Radyo.
2: Kemencenin sesi hiç susmasın.

0: Fırından yeni çıkmış sıcak bir ekmeği kim istemez?
1: Eski bir dilek kulağımıza geliyor.
0: Ortaz do lazut ticari aoşkoma. Pazar ağzından bir söz, keşke

0: önemlidir?
1: Evler yan yana dizilir.
2: Çikini okorişi kolos yurtçukva okorire.
3: Doğu Lazcasından bir cümle. Bizim evin yakınında iki ev daha var.

0: Mutfakta hazırlıklar hızla sürer.
1: Ekmek yapmadan önce un elenir.
2: Mkiri on siruten sirups.
0: Hopa ağzından gündelik bir söz. Unu elekle eliyor.

Renkli elbiseler düğünlere neşe katar. Giyinen kişi hemen fark edilir. Cita forka dilikuneren. Pazar ağzından renkli bir tarif. Kırmızı fistan giymiş.

0: Bahçedeki körpe dallara iyi bakmak gerekir. Onları yerinden oynatmamak en doğrusudur.
1: Ağani dorgeri müşkvelape mod oku kanamd. Hombasen.
2: Pazar ağzından bir uyarı. Yeni dikilmiş fidanları oynatmayın, kuruyacak.

0: buyuk tıra konan ayda.
1: Cilveli kızlan ayda.
0: Gel beraber otura konan ayda.
1: Cilveli kızlan ayda.
0: Bir sen söyle bir de ben onan ayda.
1: Cilveli kızlan ayda.
0: Bu sevdadan kurtula konan ayda.
1: Cilveli kızlan
0: ayda. Naydana oy naydana onan ayda.
1: Cilveli kızlan ayda.
0: Naydana oy naydana.

0: Kozdurayım ona meydan.
1: Cilveli kızdan aydan.
0: Gerdana düzdürayım ona meydan.
1: Cilveli kızdan aydan.
0: İpek mendil değilsin ona meydan.
1: Cilveli kızdan aydan.
0: Cebimde gezdurayım ona meydan.
1: Cilveli kızdan aydan.
0: Naydana hoy naydana ona meydan.
1: Cilveli kızdan aydan.
0: Naydana hoy naydana.

0: Lazuri Radyo dinliyorsunuz. Eski kayıtlar burada yankılanıyor.
1: Arasam. Durdum. Ne? Arasam neler söyledik ya?

0: Büyüklere saygı göstermek geleneğimizdir.
1: Onları görünce hatır sormak gerekir.
2: Babu selami var mepçaşavati golaftiko. Pazar ağzından saygılı bir hatıra, dedeye selam vermeden geçmezdim.

0: ocağı yakmak için hazırlık yapılır. Ormanın kuru dalı ateşe iyi gelir.
1: Daç huri okzapu şeni hombula dişkap korobum. Pazar ağzından bir cümle. Ateş yakmak için kuru odun topluyorum.

Arıcılık yüksek dağlarda hüner ister. Kovanı sağlam bir dala yerleştirmeli. Amedik Cipris Guni Judgams. Pazar ağzından bir anlatım. Ahmet kayın ağacına arı kovanını kuruyor.

0: Gökyüzünde kanat çırpan kuşlar serbesttir.
1: Süzülüp uzaklara doğru giderler. Ginci Cundo Ulun. Pazar ağzından sade bir cümle. Kuş uçarak gidiyor.

0: Eski köy yolları hafızamızda yer eder. Hangi hanenin nerede olduğunu unutmayız. Megzaşema otkani okorişkimi ortu.
1: Pazar ağzından bir tarif. Yola yakın dördüncü ev benimdi.

0: gidenlerden tek bir dileğimiz olur.
1: Bizi unutmamalarını isteriz.
0: Çoyşe idasima gomişini. Batı Lazcasından içten bir temenni, köye gidince beni aklına getir.

Deniz dalgaları kıyıya odun taşır. Eski zamanlarda herkes bunları toplardı. Kulanik tikinate karkalaki korobups. Hopa ağzından bir manzara. Kız sepetle sahilde odun topluyor.

0: Dilimizi yaşatmak hepimizin elinde. Okullardan gelen bu güzel haberi duyun. Lazuri mektebe pez goşan maleri dersi ikven. Top ağzından sevindiren bir söz. Lazca okullarda seçmeli ders oluyor.
1: Ama
2: ubaz da.
1: Ubaz tabii.
2: Ubaz da nefes değil.
1: Kaşı bey var mı?
2: Var mı? Ubaz da.

0: Bence çok güzel. Sor güzel, merak.
1: Eski yaylaların geniş çayırları hatırlanır.
2: O güzel mekanlar akıldan çıkmaz. Tasavatis Amskva zeni korktu. Pazar ağzından bir anı. Tasavat'ta güzel bir düzlük vardı.

Christmas, no more.

0: Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Eski taş evler sağlam kurulurdu.
2: Dört bir yanı korunaklı yapılırdı. Ohoris otko gociğun. Pazar ağzından sade bir tarif. Evin dört köşesi var.

Burası Lazuri Radyo. Sıcak ezgilerle birlikteyiz.

0: yün ehiren ninelerimiz vardı. Elleri durmadan çalışırdı.
1: Didişkimik toçici moşums. Pazar ağzından sıcak bir hatıra. Ninem ip eğiriyor.

0: Kendi kültürümüzün türküleri bambaşkadır.
1: Onları dinledikçe içimiz kıpırdar.
0: Çkini kaide pegomançelu.
2: Doğu Lazcasından samimi bir söz. Bizim ezgileri özledim.

Bir karar verirken danışmak iyidir. Birlikte konuşup akıl yürütelim. Scani fikri muon. Doğu Lazcasından yalın bir soru. Senin fikrin nedir?

Taze sütten yoğurt yapmak marifettir. Köy evlerinde bu işler eksik olmaz. Ohorcak micanuk vaps. Hop ağzından bir anlatım. Kadın sütü mayalıyor.

Bahçedeki çiçekleri susuz bırakmamak gerekir. Emek verilen her fide açar. Tendak pukurepes skari gobams. Pazar ağzından gündelik bir iş. Tenda çiçeklere su döküyor.

0: Yeni yerler görmek insana ferahlık verir.
1: Yollara düşmeyi sevenler çoktur.
0: Gohtimu gaymat zonen. Pazar ağzından ferah bir söz. Gezmek hoşuma gidiyor.

Gerçeği söyleyen insana karşı durulmaz. Doğru söz her zaman yerini bulur. İsa zittas mu itkven abaşişi. Pazar ağzından bir deyiş. Doğru söze ne denir abaşişi?

Kemencenin sesini duyan hemen halkaya katılır. Meydandaki coşku herkese yayılır. Gale bozope okvaknes do ihoronamtes. Pazar ağzından neşeli bir manzara. Dışarıda kızlar horon oynuyorlardı.

0: Yalnız başına hayat çekilmez. İnsana candan bir dost gerekir.
1: Bu dost eli var iskidinen.
0: Dohulazcasından derin bir söz. Dostsuz yaşanmıyor.

0: El emeği göz nuru kumaşa yansır.
1: İnce ince işlenen nakışlar ne güzeldir.
0: Bozok mendili gezopsums. Pazar ağzından bir söz. Kız mendile nakış işliyor.

0: Turnanın kemencesi çalarken içimiz kıpır kıpır olur.
1: Eski havalar gönlümüzü okşar.
0: Uçam zoga şik aydepe kucis gayi momiksteps. Hopa ağzından bir duygu. Karadeniz ezgileri kulağıma iyi geliyor.

Ayakta durmak yorar insanı. Yan yana gelip konuşmak en iyisidir. Ekonaşe dobhedat dobaharat. Hopa ağzından dostça bir çağrı. Orada oturup konuşalım.

0: Yolculuk için beklemek sabır gerektirir. Gelecek olanı gözleriz. Duragis vore sikçum.
1: Ardeşen, ağzından bekleyiş dolu bir söz. Duraktayım, seni bekliyorum.

0: Demir ustaları ateşi çok iyi bilir.
1: Sıcağı gören maden şekil alır. Demir inç kvasi goyim ciranen.
2: Pazar ağzından bir gözlem. Demir ısınınca genleşir.

0: Mutfağın mis gibi kokusu odaya yayılır.
1: Ocakta pişen yemeğin tadı başkadır.
0: Nanaşkimik lobya bobams.
2: Pıhtar ağzından tanıdık bir ses. Annem yemek pişiriyor.

0: Dağlarımızdaki her bitkinin bir faydası vardır. Eskiler ağaçların şifasını iyi bilirdi. Tombushi gugun zepelaji on. Pazar ağzından şifalı bir bilgi, kızıl ağacın filizleri ilaçtır.
1: Burası Lazuri Radyo.
2: Kemencenin sesi hiç susmasın.

0: Fırından yeni çıkmış sıcak bir ekmeği kim istemez?
1: Eski bir dilek kulağımıza geliyor.
2: Ortaz do lazut ticari aoşkoma.
0: Pazar ağzından bir söz. Keşke olsa da mısır ekmeği yesek.

0: önemlidir?
1: Evler yan yana dizilir.
2: Çkini okorişi kolos yurtçukva okorire.
3: Doğu Lazcasından bir cümle. Bizim evin yakınında iki ev daha var.

0: Mutfakta hazırlıklar hızla sürer.
1: Ekmek yapmadan önce un elenir.
0: Mkiri on siruten sirups. Hopa ağzından gündelik bir söz. Unu elekle eliyor.

Renkli elbiseler düğünlere neşe katar. Giyinen kişi hemen fark edilir. Cita forka dilikuneren. Pazar ağzından renkli bir tarif. Kırmızı fistan giymiş.

0: Bahçedeki körpe dallara iyi bakmak gerekir. Onları yerinden oynatmamak en doğrusudur. Ağani dorgeri müşkvelape mot oku kanamd. Hombasen.
1: Pazar ağzından bir uyarı. Yeni dikilmiş fidanları oynatmayın, kuruyacak.

0: Gele boyun kötüre konan ayda,
1: cilveli kızdan ayda,
0: gel beraber otura konan ayda,
1: cilveli kızdan ayda,
0: bir ses söyle bir de ben onan ayda,
1: cilveli kızdan ayda,
0: bu sevdadan kurtula konan ayda,
1: cilveli kızdan
0: ayda, naydana oy naydana onan ayda,
1: cilveli kızdan ayda,
0: naydana oy naydana.

0: Bozdurayım ona nayda,
1: cilveli kızla nayda,
0: gerdana düzdürayım ona nayda,
1: cilveli kızla nayda,
0: İpek mendil değilsin ona nayda,
1: cilveli kızla nayda,
0: cebimde gezdürayım ona nayda,
1: cilveli kızla
0: nayda, naydana oy naydana ona nayda,
1: cilveli kızla
0: nayda, naydana oy naydana.

0: Lazuri Radyo dinliyorsunuz. Eski kayıtlar burada yankılanıyor.
1: Arasa. Arasa. Arasa.

0: Büyüklere saygı göstermek geleneğimizdir.
1: Onları görünce hatır sormak gerekir.
2: Bapu selami var mepçaşava tigolaftiko.
3: Pazar ağzından saygılı bir hatıra, dedeye selam vermeden geçmezdim.

0: ocağı yakmak için hazırlık yapılır. Ormanın kuru dalı ateşe iyi gelir.
1: Daç huri okzapu şeni hombula dişkap korobum.
2: Pazar ağzından bir cümle. Ateş yakmak için kuru odun topluyorum.

Arıcılık yüksek dağlarda hüner ister. Kovanı sağlam bir dala yerleştirmeli. Amedik Tsipris Guni Cudgams. Pazar ağzından bir anlatım. Ahmet kayın ağacını arı kovanını kuruyor.

0: Gökyüzünde kanat çırpan kuşlar serbesttir.
1: Süzülüp uzaklara doğru giderler. Ginci Cundo Ulun. Pazar ağzından sade bir cümle. Kuş uçarak gidiyor.

0: Eski köy yolları hafızamızda yer eder. Hangi hanenin nerede olduğunu unutmayız. Megzaşema otkani okorişkimi orttu.
1: Pazar ağzından bir tarif. Yola yakın dördüncü ev benimdi.

0: tek bir dileğimiz olur. Bizi unutmamalarını isteriz.
1: Çoyşe idasima gomişini. Batı Lazcasından içten bir temenni. Köye gidince beni aklına getir.

Deniz dalgaları kıyıya odun taşır. Eski zamanlarda herkes bunları toplardı. Gulanik dikinate karkalaki korobups. Hopa ağzından bir manzara. Kız sepetle sahilde odun topluyor.

0: Dilimizi yaşatmak hepimizin elinde. Okullardan gelen bu güzel haberi duyun. Lazuri Mektebe Pez Goşan Maleri Dersi İkven. Hop ağzından sevindiren bir söz. Lazca okullarda seçmeli ders oluyor.
1: Kaşı ve
2: boru
1: var.
2: Boru var diye, o bazda.

0: bence çok güzel.
1: Eski yaylaların geniş çayırları hatırlanır.
2: O güzel mekanlar akıldan çıkmaz. Tasavatis amskva zeni korktu. Pazar ağzından bir anı. Tasavat'ta güzel bir düzlük vardı.

Allah'ım.

Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.

Bir karar verirken danışmak iyidir. Birlikte konuşup akıl yürütelim. Skani fikri muon. Doğu Lazcasından yalın bir soru. Senin fikrin nedir?

Taze sütten yoğurt yapmak marifettir. Köy evlerinde bu işler eksik olmaz. Ohorcak mica nukvaps. Hop ağzından bir anlatım. Kadın sütü mayalıyor.

Bahçedeki çiçekleri susuz bırakmamak gerekir. Emek verilen her fide açar. Tendak pukurepes tskari gobams. Pazar ağzından gündelik bir iş. Tenda çiçeklere su döküyor.

0: Yeni yerler görmek insana ferahlık verir.
1: Yollara düşmeyi sevenler çoktur.
2: Gohtimu gaymat zonen. Pazar ağzından ferah bir söz. Gezmek hoşuma gidiyor.

Gerçeği söyleyen insana karşı durulmaz. Doğru söz her zaman yerini bulur. İsa zittas mu itkven abaşişi. Pazar ağzından bir deyiş. Doğru söze ne denir abaşişi?

Kemencenin sesini duyan hemen halkaya katılır. Meydandaki coşku herkese yayılır. Gale bozope ok vaknes do ihoronamtes. Pazar ağzından neşeli bir manzara. Dışarıda kızlar horon oynuyorlardı.

0: yalnız başına hayat çekilmez. İnsana candan bir dost gerekir.
1: Bu dost eli var iskidinen.
0: Dohulazcasından derin bir söz. Dostsuz yaşanmıyor.

El emeği göz nuru kumaşa yansır. İnce ince işlenen nakışlar ne güzeldir. Bozok mendili gezopsums. Pazar ağzından bir söz. Kız mendile nakış işliyor.

0: Turnanın kemençesi çalarken içimiz kıpır kıpır olur.
1: Eski havalar gönlümüzü okşar.
0: Uçam zoga şik aydepe kucis kaymomiksteps. Hopa ağzından bir duygu. Karadeniz ezgileri kulağıma iyi geliyor.

Ayakta durmak yorar insanı. Yan yana gelip konuşmak en iyisidir. Ekonaşe dobhedat dobaharat. Hop, ağzından dostça bir çağrı. Orada oturup konuşalım.

0: Yolculuk için beklemek sabır gerektirir. Gelecek olanı gözleriz. Duragis vore sikçum.
1: Ardeşen, ağzından bekleyiş dolu bir söz. Duraktayım, seni bekliyorum.

0: Demir ustaları ateşi çok iyi bilir.
1: Sıcağı gören maden şekil alır.
2: Demirinç kvasi goyim ciranen.
3: Pazar ağzından bir gözlem. Demir ısınınca genleşir.

0: Mutfağın mis gibi kokusu odaya yayılır.
1: Ocakta pişen yemeğin tadı başkadır.
0: Nanaş kimik, lobya bobams.
2: Tatlar ağzından tanıdık bir ses. Annem yemek pişiriyor.

0: Dağlarımızdaki her bitkinin bir faydası vardır. Eskiler ağaçların şifasını iyi bilirdi.
1: Tombuşi gugun zeperlaci on.
0: Pazar ağzından şifalı bir bilgi, kızıl ağacın filizleri ilaçtır.
2: Burası Lazuri Radyo.
3: Kemencenin sesi hiç susmasın.

0: Fırından yeni çıkmış sıcak bir ekmeği kim istemez?
1: Eski bir dilek kulağımıza geliyor.
2: Ortaz do lazut ticari aoşkoma. Pazar ağzından bir söz, keşke olsa da mısır ekmeği yesek.

0: de çok önemlidir.
1: Evler yan yana dizilir.
2: Çikini okorişi kolos yurtçıkva okorire.
3: Doğu Lazcasından bir cümle. Bizim evin yakınında iki ev daha var.

0: Mutfakta hazırlıklar hızla sürer.
1: Ekmek yapmadan önce un elenir.
2: Mkiri on siruten sirups.
0: Hopa ağzından gündelik bir söz. Unu elekle eliyor.

Renkli elbiseler düğünlere neşe katar. Giyinen kişi hemen fark edilir. Cita forka dili kuneren. Pazar ağzından renkli bir tarif. Kırmızı fistan giymiş.

0: Bahçedeki körpe dallara iyi bakmak gerekir. Onları yerinden oynatmamak en doğrusudur. Ağani dorgeri müşkvelape mot oku kanamd. Hombasen.
1: Pazar ağzından bir uyarı. Yeni dikilmiş fidanları oynatmayın, kuruyacak.

0: Gecele boyu kıtır akonan ayda,
1: cilveli kızlan ayda,
0: gel beraber otur akonan ayda,
1: cilveli kızlan ayda,
0: bir sen söyle bir de ben onan ayda,
1: cilveli kızlan ayda,
0: bu sevdadan kurtul akonan ayda,
1: cilveli kızlan ayda,
0: naydana hoy naydana onan ayda,
1: cilveli kızlan ayda,
0: naydana hoy naydana.

0: Gerdana dizdirelim onan aydan.
1: Cilveli kınlan aydan.
0: İpek mendil değilsin onan aydan.
1: Cilveli kınlan aydan.
0: Cebimde gezdirelim onan aydan.
1: Cilveli kınlan aydan.
0: Naydan ahoy naydan ahoy onan aydan.
1: Cilveli kınlan aydan.
0: Naydan ahoy naydan.

0: Lazuri Radyo dinliyorsunuz. Eski kayıtlar burada yankılanıyor.
1: Arasam. Durdum. Olur değil mi ya? Niye? Arasam ne demiş?

0: Büyüklere saygı göstermek geleneğimizdir.
1: Onları görünce hatır sormak gerekir.
2: Bapu selami var mepçaşava tigolaftiko.
3: Pazar ağzından saygılı bir hatıra, dedeye selam vermeden geçmezdim.

0: ocağı yakmak için hazırlık yapılır. Ormanın kuru dalı ateşe iyi gelir.
1: Daç huri okzapu şeni hombula dişkap korobum.
2: Pazar ağzından bir cümle. Ateş yakmak için kuru odun topluyorum.

Arıcılık yüksek dağlarda hüner ister. Kovanı sağlam bir dala yerleştirmeli. Amedik Cipris Guni Cudgams. Pazar ağzından bir anlatım. Ahmet kayın ağacını arı kovanını kuruyor.

0: Gökyüzünde kanat çırpan kuşlar serbesttir.
1: Süzülüp uzaklara doğru giderler. Ginci Cundo Ulun. Pazar ağzından sade bir cümle. Kuş uçarak gidiyor.

Eski köy yolları hafızamızda yer eder. Hangi hanenin nerede olduğunu unutmayız. Megzaşema otkani okorişkimi orttu.

0: tek bir dileğimiz olur. Bizi unutmamalarını isteriz.
1: Çoyşe idasima gomişini. Batı Lazcasından içten bir temenni. Köye gidince beni aklına getir.

Deniz dalgaları kıyıya odun taşır. Eski zamanlarda herkes bunları toplardı. Gulanik dikinate karkalaki korobups. Hopa ağzından bir manzara. Kız sepetle sahilde odun topluyor.

0: Dilimizi yaşatmak hepimizin elinde. Okullardan gelen bu güzel haberi duyun. Lazuri mektebe pez goşan maleri dersi ikven. Hop ağzından sevindiren bir söz. Lazca okullarda seçmeli ders oluyor.
1: Şöyle,
2: dil sus da var.
1: Ama
2: Ubaz da.
1: Ubaz tabii.
2: Ubaz da nefes değil.
1: Kaşı bey var mı?
2: Doğru mu? Ubaz da.

0: çok güzel. Sorma ben.
1: Eski yaylaların geniş çayırları hatırlanır.
2: O güzel mekanlar akıldan çıkmaz. Tasavvatis Amskva zeni korktu. Pazar ağzından bir anı. Tasavvatta güzel bir düzlük vardı.

Oh,

0: Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Eski taş evler sağlam kurulurdu.
2: Dört bir yanı korunaklı yapılırdı. Ohoris otko gociğun. Pazar ağzından sade bir tarif. Evin dört köşesi var.

0: yün ehiren ninelerimiz vardı. Elleri durmadan çalışırdı.
1: Didişkimik toçici moşums. Pazar ağzından sıcak bir hatıra. Ninem ip eğiriyor.

0: Kendi kültürümüzün türküleri bambaşkadır.
1: Dinledikçe içimiz kıpırdar.
0: Çkini kaide pegomançelu.
2: Doğu Lazcasından samimi bir söz. Bizim ezgileri özledim.

Bir karar verirken danışmak iyidir. Birlikte konuşup akıl yürütelim. Scani fikri muon. Doğu Lazcasından yalın bir soru. Senin fikrin nedir?

Taze sütten yoğurt yapmak marifettir. Köy evlerinde bu işler eksik olmaz. Ohorcak mica nukvaps. Hop ağzından bir anlatım. Kadın sütü mayalıyor.

Bahçedeki çiçekleri susuz bırakmamak gerekir. Emek verilen her fide açar. Tendak pukurepes skari gobams. Pazar ağzından gündelik bir iş. Tenda çiçeklere su döküyor.

0: radyo yayını devam ediyor.
1: Kemence'nin eşliğinde keyifli dinlemeler.

0: Yeni yerler görmek insana ferahlık verir.
1: Yollara düşmeyi sevenler çoktur.
0: Gohtimu gaymat zonen. Pazar ağzından ferah bir söz. Gezmek hoşuma gidiyor.

Gerçeği söyleyen insana karşı durulmaz. Doğru söz her zaman yerini bulur. İsa zittas mu itkven abaşişi. Pazar ağzından bir deyiş. Doğru söze ne denir abaşişi?

Kemencenin sesini duyan hemen halkaya katılır. Meydandaki coşku herkese yayılır. Gale bozope ok vaknes do ihoronamtes. Pazar ağzından neşeli bir manzara. Dışarıda kızlar horon oynuyorlardı.

El emeği göz nuru kumaşa yansır. İnce ince işlenen nakışlar ne güzeldir. Bozok mendili gezopsums. Pazar ağzından bir söz. Kız mendile nakış işliyor.

0: Turnanın kemencesi çalarken içimiz kıpır kıpır olur.
1: Eski havalar gönlümüzü okşar.
0: Uçam zoga şik aydepe kucis gayi momiksteps. Hopa ağzından bir duygu. Karadeniz ezgileri kulağıma iyi geliyor.

Ayakta durmak yorar insanı. Yan yana gelip konuşmak en iyisidir. Ekonaşe dobhedat dobaharat. Hopa ağzından dostça bir çağrı. Orada oturup konuşalım.

0: Yolculuk için beklemek sabır gerektirir. Gelecek olanı gözleriz. Duragis vore sicchum.
1: Kardeşen, ağzından bekleyiş dolu bir söz. Duraktayım, seni bekliyorum.

0: Demir ustaları ateşi çok iyi bilir.
1: Sıcağı gören maden şekil alır.
2: Demir inç kvasi goyim ciranen.
3: Pazar ağzından bir gözlem. Demir ısınınca genleşir.

0: Mutfağın mis gibi kokusu odaya yayılır.
1: Ocakta pişen yemeğin tadı başkadır.
0: Nanaş kemik, lobya bobams.
2: Laflar ağzından tanıdık bir ses. Annem yemek pişiriyor.

0: Dağlarımızdaki her bitkinin bir faydası vardır. Eskiler ağaçların şifasını iyi bilirdi. Tombushi gugun zepelaci on. Pazar ağzından şifalı bir bilgi, kızıl ağacın filizleri ilaçtır.
1: Burası Lazuri Radyo.
2: Kemencenin sesi hiç susmasın.

0: Fırından yeni çıkmış sıcak bir ekmeği kim istemez?
1: Eski bir dilek kulağımıza geliyor.
2: Ortaz do lazutti cari aoşkoma. Pazar ağzından bir söz, keşke olsa da mısır ekmeği yesek.

0: çok önemlidir. Evler yan yana dizilir.
1: Çikini okorişi kolos yurçva okorire.
2: Doğu Lazcasından bir cümle. Bizim evin yakınında iki ev daha var.

0: Mutfakta hazırlıklar hızla sürer.
1: Ekmek yapmadan önce un elenir.
0: Mkiri on siruten sirups. Hopa ağzından gündelik bir söz. Unu elekle eliyor.

Renkli elbiseler düğünlere neşe katar. Giyinen kişi hemen fark edilir. Cita forka dili kuneren. Pazar ağzından renkli bir tarif. Kırmızı fistan giymiş.

0: Bahçedeki körpe dallara iyi bakmak gerekir. Onları yerinden oynatmamak en doğrusudur. Ağani dorgeri müşkvelape mot oku kanamt. Hombasen.
1: Kaflar ağzından bir uyarı. Yeni dikilmiş fidanları oynatmayın.

0: Düzdüreyim onu meydan,
1: cilveli kından aydan,
0: gerdana düzdüreyim onu meydan,
1: cilveli kından aydan,
0: İpek mendil değilsin onu meydan,
1: cilveli kından aydan,
0: cebimde gezdüreyim onu meydan,
1: cilveli kından aydan,
0: naydana oy naydana onu meydan,
1: cilveli kından aydan,
0: naydana oy naydana.

0: Lazuri Radyo dinliyorsunuz.
1: Eski kayıtlar burada yankılanıyor.

0: Büyüklere saygı göstermek geleneğimizdir.
1: Onları görünce hatır sormak gerekir.
2: Bapu selami var mepçaşava tigolaftiko.
3: Pazar ağzından saygılı bir hatıra, dedeye selam vermeden geçmezdim.

0: ocağı yakmak için hazırlık yapılır. Ormanın kuru dalı ateşe iyi gelir.
1: Daç huri okzapu şeni hombula dişkap korobum.
2: Pazar ağzından bir cümle. Ateş yakmak için kuru odun topluyorum.

0: Yün ehiren ninelerimiz vardı. Elleri durmadan çalışırdı.
1: Didişkimik toçiçim oşums. Pazar ağzından sıcak bir hatıra. Ninem ip eğiriyor.

0: Kendi kültürümüzün türküleri bambaşkadır.
1: Onları dinledikçe içimiz kıpırdar.
0: Çkini kaide pegomançelu. Doğu Lazcasından samimi bir söz. Bizim ezgileri özledim.

Bir karar verirken danışmak iyidir. Birlikte konuşup akıl yürütelim. Skani fikkiri muon. Dohulazcasından yalın bir soru. Senin fikrin nedir?

Taze sütten yoğurt yapmak marifettir. Köy evlerinde bu işler eksik olmaz. Ohorcak mica nukvaps. Hop ağzından bir anlatım. Kadın sütü mayalıyor.

0: Yeni yerler görmek insana ferahlık verir.
1: Yollara düşmeyi sevenler çoktur.
2: Gohtimu gaymat zonen. Pazar ağzından ferah bir söz. Gezmek hoşuma gidiyor.

0: olur, Rize'de buluşalım, Rize'de buluşalım.
1: Gerçeği söyleyen insana karşı durulmaz. Doğru söz her zaman yerini bulur. İsa zittas mu itkven abaşişi. Pazar ağzından bir deyiş. Doğru söze ne denir abaşiş?

Kemencenin sesini duyan hemen halkaya katılır. Meydandaki coşku herkese yayılır. Gale bozope ok vaknes do ihoronamtes. Pazar ağzından neşeli bir manzara. Dışarıda kızlar horon oynuyorlardı.

0: yalnız başına hayat çekilmez. İnsana candan bir dost gerekir.
1: Bu dost eli var iskidinen.
0: Dohulazcasından derin bir söz. Dostsuz yaşanmıyor.

El emeği göz nuru kumaşa yansır. İnce ince işlenen nakışlar ne güzeldir. Bozok mendili gezopsums. Pazar ağzından bir söz. Kız mendile nakış işliyor.

0: Turnanın kemençesi çalarken içimiz kıpır kıpır olur.
1: Eski havalar gönlümüzü okşar.
0: Uçam zoga şik aydepe kucis kaimomiksteps. Hopa ağzından bir duygu. Karadeniz ezgileri kulağıma iyi geliyor.

Ayakta durmak yorar insanı. Yan yana gelip konuşmak en iyisidir. Ekonaşe dobhedat dobaharat. Hopa ağzından dostça bir çağrı. Orada oturup konuşalım.

0: Yolculuk için beklemek sabır gerektirir. Gelecek olanı gözleriz. Duragis vore sikçum.
1: Ardeşen, ağzından bekleyiş dolu bir söz. Duraktayım, seni bekliyorum.

0: Demir ustaları ateşi çok iyi bilir. Sıcağı gören maden şekil alır. Demir inç kvasi goyim çiranen.
1: Pazar ağzından bir gözlem. Demir ısınınca genleşir.

0: Mutfağın mis gibi kokusu odaya yayılır.
1: Ocakta pişen yemeğin tadı başkadır.
0: Nanaş kimik, lobya bobams.
2: Laflar ağzından tanıdık bir ses. Annem yemek pişiriyor.

0: Dağlarımızdaki her bitkinin bir faydası vardır. Eskiler ağaçların şifasını iyi bilirdi. Tombushi gugun zepelaci on. Pazar ağzından şifalı bir bilgi, kızıl ağacın filizleri ilaçtır.
1: Burası Lazuri Radyo.
2: Kemencenin sesi hiç susmasın.

0: Fırından yeni çıkmış sıcak bir ekmeği kim istemez?
1: Eski bir dilek kulağımıza geliyor.
2: Ortaz do lazutti cari aoşkoma. Pazar ağzından bir söz, keşke olsa da mısır ekmeği yesek.

0: de çok önemlidir.
1: Evler yan yana dizilir.
2: Çikini okorişi holos yurt çıkva okorire.
3: Doğu Lazcasından bir cümle. Bizim evin yakınında iki ev daha var.

0: mutfakta hazırlıklar hızla sürer.
1: Ekmek yapmadan önce un elenir.
0: M'kiri on siruten sirups. Hopa ağzından gündelik bir söz. Unu elekle eliyor.

Renkli elbiseler düğünlere neşe katar. Giyinen kişi hemen fark edilir. Cita forka dili kuneren. Pazar ağzından renkli bir tarif. Kırmızı fistan giymiş.

0: Bahçedeki körpe dallara iyi bakmak gerekir. Onları yerinden oynatmamak en doğrusudur.
1: Ağani dorgeri müşkvelape mod oku kanamd. Hombasen.
2: Pazar ağzından bir uyarı. Yeni dikilmiş fidanları oynatmayın, kuruyacak.

0: yok tırak onan ayda.
1: Cilveli kızdan ayda.
0: Gel beraber oturak onan ayda.
1: Cilveli kızdan ayda.
0: Bir sen söyle bir de ben onan ayda.
1: Cilveli kızdan ayda.
0: Bu sevdadan kurtulak onan ayda.
1: Cilveli kızdan ayda.
0: Naydana hoy naydana onan ayda.
1: Cilveli kızdan ayda.
0: Naydana hoy naydana.

0: Gönül bozdurayım ona naydan.
1: Cilveli kızla naydan.
0: Gerdana düzdürayım ona naydan.
1: Cilveli kızla naydan.
0: İpek mendil değilsin ona naydan.
1: Cilveli kızla naydan.
0: Cebimde gezdirayım ona naydan.
1: Cilveli kızla naydan.
0: Naydan ahoy naydan ahoy naydan.
1: Cilveli kızla naydan.
0: Naydan ahoy naydan.

0: Lazuri Radyo dinliyorsunuz. Eski kayıtlar burada yankılanıyor.
1: Arasam. Durdum. Olur değil mi ya? Ne? Arasam.

0: Büyüklere saygı göstermek geleneğimizdir.
1: Onları görünce hatır sormak gerekir.
2: Babu selami var mepçaşavati golaftiko. Pazar ağzından saygılı bir hatıra, dedeye selam vermeden geçmezdim.

0: ocağı yakmak için hazırlık yapılır. Ormanın kuru dalı ateşe iyi gelir.
1: Daç huri okzapu şeni hombula dişkap korobum. Pazar ağzından bir cümle. Ateş yakmak için kuru odun topluyorum.

Taze sütten yoğurt yapmak marifettir. Köy evlerinde bu işler eksik olmaz. Ohorcak mica nukvaps. Hop ağzından bir anlatım. Kadın sütü mayalıyor.

Bahçedeki çiçekleri susuz bırakmamak gerekir. Emek verilen her fide açar. Tendak pukurepes tskari gobams. Pazar ağzından gündelik bir iş. Tenda çiçeklere su döküyor.

0: Yeni yerler görmek insana ferahlık verir.
1: Yollara düşmeyi sevenler çoktur.
2: Gohtimu gaymat zonen. Pazar ağzından ferah bir söz. Gezmek hoşuma gidiyor.

Gerçeği söyleyen insana karşı durulmaz. Doğru söz her zaman yerini bulur. İsa zittas mu itkven abaşişi. Pazar ağzından bir deyiş. Doğru söze ne denir abaşişi?

Kemencenin sesini duyan hemen halkaya katılır. Meydandaki coşku herkese yayılır. Gale bozope ok vaknes do ihoronamtes. Pazar ağzından neşeli bir manzara. Dışarıda kızlar horon oynuyorlardı.

0: Yalnız başına hayat çekilmez. İnsana candan bir dost gerekir.
1: Bu dost eli var iskidinen.
0: Dohulazcasından derin bir söz. Dostsuz yaşanmıyor.

0: El emeği göz nuru kumaşa yansır.
1: İnce ince işlenen nakışlar ne güzeldir.
0: Bozok mendili gezopsums. Pazar ağzından bir söz. Kız mendile nakış işliyor.

0: Turnanın kemençesi çalarken içimiz kıpır kıpır olur.
1: Eski havalar gönlümüzü okşar.
0: Uçam zoga şik aydepe kucis kaymomiksteps. Hopa ağzından bir duygu. Karadeniz ezgileri kulağıma iyi geliyor.

0: Ayakta durmak yorar insanı.
1: Yan yana gelip konuşmak en iyisidir. Ekonaşe dobhedat dobaharat.
0: Hopa ağzından dostça bir çağrı. Orada oturup konuşalım.

0: Yolculuk için beklemek sabır gerektirir. Gelecek olanı gözleriz. Duragis vore sikçum.
1: Ardeşen, ağzından bekleyiş dolu bir söz. Duraktayım, seni bekliyorum.

0: Demir ustaları ateşi çok iyi bilir.
1: Sıcağı gören maden şekil alır. Demir inç kvasi goyim ciranen.
2: Pazar ağzından bir gözlem. Demir ısınınca genleşir.

0: Mutfağın mis gibi kokusu odaya yayılır.
1: Ocakta pişen yemeğin tadı başkadır.
0: Nanaş kimik, lobya bobams.
2: Pastar ağzından tanıdık bir ses. Annem yemek pişiriyor.

0: Dağlarımızdaki her bitkinin bir faydası vardır. Eskiler ağaçların şifasını iyi bilirdi.
1: Tombuşi gugun zepelaci on.
0: Pazar ağzından şifalı bir bilgi, kızıl ağacın filizleri ilaçtır.
2: Burası Lazuri Radyo.
3: Kemencenin sesi hiç susmasın.

0: Fırından yeni çıkmış sıcak bir ekmeği kim istemez?
1: Eski bir dilek kulağımıza geliyor.
2: Ortaz do lazutti cari aoşkoma.
0: Pazar ağzından bir söz. Keşke olsa da Mısır ekmeği yesek.

0: çok önemlidir.
1: Evler yan yana dizilir.
2: Çikini okorişi holos yurçva okorire.
3: Doğu Lazcasından bir cümle. Bizim evin yakınında iki ev daha var.

0: Mutfakta hazırlıklar hızla sürer.
1: Ekmek yapmadan önce un elenir.
0: Mkiri on siruten sirups. Hopa ağzından gündelik bir söz. Unu elekle eliyor.

Renkli elbiseler düğünlere neşe katar. Giyinen kişi hemen fark edilir. Cita forka dili kuneren. Pazar ağzından renkli bir tarif. Kırmızı fistan giymiş.

0: Bahçedeki körpe dallara iyi bakmak gerekir. Onları yerinden oynatmamak en doğrusudur. Ağani dorgeri müşkvelape mot oko kanamt. Hombasen.
1: Tatar ağzından bir uyarı. Yeni dikilmiş fidanları oynatmayın, kuruyacak.

0: Ego yok tırak olan ayda,
1: cilveli kızlan ayda,
0: gel beraber oturak olan ayda,
1: cilveli kızlan ayda,
0: bir sen söyle bir de ben olan ayda,
1: cilveli kızlan ayda,
0: bu sevdadan kurtulak olan ayda,
1: cilveli kızlan ayda,
0: naydana hoy naydana olan ayda,
1: cilveli kızlan ayda,
0: naydana hoy naydana.

0: Beni bozdurayım ona naydan,
1: cilveli kızla naydan.
0: Gerdana dizdirayım ona naydan,
1: cilveli kızla naydan.
0: İpek mendil değilsin ona naydan,
1: cilveli kızla naydan.
0: Cebimde gezdirayım ona naydan,
1: cilveli kızla naydan.
0: Naydana hoy naydana ona naydan,
1: cilveli kızla naydan.
0: Naydana hoy naydana.

0: Lazuri Radyo dinliyorsunuz. Eski kayıtlar burada yankılanıyor.
1: Arasam. Durdum bak. Sana değil mi ya? Niye? Arasam ne demiş?

0: Büyüklere saygı göstermek geleneğimizdir.
1: Onları görünce hatır sormak gerekir.
2: Bapu selami var mepçaşava tigolaftiko.
3: Pazar ağzından saygılı bir hatıra, dedeye selam vermeden geçmezdim.

0: ocağı yakmak için hazırlık yapılır. Ormanın kuru dalı ateşe iyi gelir.
1: Daç huri okzapu şeni hombula dişkap korobum.
2: Pazar ağzından bir cümle. Ateş yakmak için kuru odun topluyorum.

Arıcılık yüksek dağlarda hüner ister. Kovanı sağlam bir dala yerleştirmeli. Amedik Cipris Guni Cudgams. Pazar ağzından bir anlatım. Ahmet kayın ağacına arı kovanını kuruyor.

0: Gökyüzünde kanat çırpan kuşlar serbesttir.
1: Süzülüp uzaklara doğru giderler. Ginci Cundo Ulun. Pazar ağzından sade bir cümle. Kuş uçarak gidiyor.

0: Eski köy yolları hafızamızda yer eder. Hangi hanenin nerede olduğunu unutmayız. Megzaşema otkani okorişkimi ortu.
1: Pazar ağzından bir tarif. Yola yakın dördüncü ev benimdi.

0: Tek bir dileğimiz olur. Bizi unutmamalarını isteriz.
1: Çoyşe idasima gomişini. Batı Lazcasından içten bir temenni. Köye gidince beni aklına getir.

Deniz dalgaları kıyıya odun taşır. Eski zamanlarda herkes bunları toplardı. Kulanik tikinate karkalaki korobups. Hopa ağzından bir manzara. Kız sepetle sahilde odun topluyor.

0: Dilimizi yaşatmak hepimizin elinde. Okullardan gelen bu güzel haberi duyun. Lazuri mektebe pez goşan maleri dersi ikven. Hop ağzından sevindiren bir söz. Lazca okullarda seçmeli ders oluyor.
1: Ne
2: pişiyor?
1: Dilsuz da var.
2: Ama ubaz da.
1: Ubaz tabii.
2: Ubaz da
1: nefesli. Kaşı bey
2: boru var. Boru var diye ubaz da.

0: bence çok güzel. Surmenat.
1: Eski yaylaların geniş çayırları hatırlanır.
2: O güzel mekanlar akıldan çıkmaz. Tasavatis amskva zeni korktu. Pazar ağzından bir anı. Tasavat'ta güzel bir düzlük vardı.

Let's go.

çay bahçe.

0: Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Eski taş evler sağlam kurulurdu.
2: Dört bir yanı korunaklı yapılırdı. Ohoris otko gociğun. Pazar ağzından sade bir tarif. Evin dört köşesi var.

Burası Lazuri Radyo. Sıcak ezgilerle birlikteyiz.

0: Yün ehiren ninelerimiz vardı. Elleri durmadan çalışırdı.
1: Didişkimik toçiçim oşums. Pazar ağzından sıcak bir hatıra. Ninem ip eğiriyor.

0: Kendi kültürümüzün türküleri bambaşkadır.
1: Onları dinledikçe içimiz kıpırdar.
0: Çkini kaide pegomançelu.
2: Doğu Lazcasından samimi bir söz. Bizim ezgileri özledim.

Bir karar verirken danışmak iyidir. Birlikte konuşup akıl yürütelim. Scani fikiri muon. Dohulazcasından yalın bir soru. Senin fikrin nedir?

Taze sütten yoğurt yapmak marifettir. Köy evlerinde bu işler eksik olmaz. Ohorcak mica nukvaps. Hop ağzından bir anlatım. Kadın sütü mayalıyor.

Bahçedeki çiçekleri susuz bırakmamak gerekir. Emek verilen her fide açar. Tendak pukurepes tskari gobams. Pazar ağzından gündelik bir iş. Tenda çiçeklere su döküyor.

0: Yeni yerler görmek insana ferahlık verir.
1: Yollara düşmeyi sevenler çoktur.
2: Gohtimu gaymat zonen. Pazar ağzından ferah bir söz. Gezmek hoşuma gidiyor.

Gerçeği söyleyen insana karşı durulmaz. Doğru söz her zaman yerini bulur. İsa zitt asmu itkven abaşişi. Pazar ağzından bir deyiş. Doğru söze ne denir abaşişi?

Kemencenin sesini duyan hemen halkaya katılır. Meydandaki coşku herkese yayılır. Gale bozope ok vaknes do ihoronamtes. Pazar ağzından neşeli bir manzara. Dışarıda kızlar horon oynuyorlardı.

0: Yalnız başına hayat çekilmez. İnsana candan bir dost gerekir.
1: Bu dost eli var iskidinen.
0: Dohulazcasından derin bir söz. Dostsuz yaşanmıyor.

0: El emeği göz nuru kumaşa yansır.
1: İnce ince işlenen nakışlar ne güzeldir.
0: Bozok mendili gezopsums. Pazar ağzından bir söz. Kız mendile nakış işliyor.